0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Michael.
4: Λοιπόν, θέλω χεράκι ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό!

Que de magre botanê.

0: Radyo City sunar. Saat 5.
1: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 19 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün en güzel şarkıları yine 120 dakika yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak. Efendim, bendeniz Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle sizlerle birlikteyim işte. Hoş geldiniz, volümleri arttırdınız ve cam bir kulak eşlik edeceğiniz bir yolculuk olsun diyelim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Yurt geneli yağışlı bir günü geride bırakıyoruz. Yarın da yağışlar yine bazı noktalarda devam ediyor. Hatırlatalım, pazar gününe dek devam edecek. Pazartesi ise yeni haftaya sadece Karadeniz bölgesi yağışla başlıyor. Hafta sonu planı yapanlar, hafta sonu hayallerini kuranlar hava durumuna göz atmayı unutmasın efendim. Bölgenizde planladığınız noktada yağış etkili olabilir. Yağışla tatilciliğe dönüşecekse gerçekleştirmenin manası yok, değil mi?

Günün güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şimdi bilim dünyasına bir kulak vereceğiz. Bilim insanları Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bir bakteri tipi tespit etti efendim. Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırıyor ve kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koyuyor. Yani kara ölümün tarihi baştan yazılıyor diyebiliriz. İnsanlığın en eski veba izi bu değil mi? 5500 yıl önce. Manifest Arem Arman.

yer. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. TÜİK yeni bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koydu. Türkiye'de biliyorsunuz ki birçok vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Konut sahibi olmak değil mi? Efendim Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında konut satışı azalmış. İkinci el konut satışları da Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 oranında azalarak 63.137'lere iniyor. Yani konut almak herkes için giderek zorlaşmaya ve bunu aslında araştırma rakamlarının sonucuyla da görmeye devam edebiliyoruz.

Güney Daire'nin sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına sizler olmaya devam ediyor. Şimdi Mega Kent'e çeviriyoruz mikrofonlarımızı değerli dinleyenler. Mega Kent güzelliğiyle olduğu gibi bu sefer de trafik çilesiyle dillere düşmeye devam ediyor. Trafik çilesi Mega Kent'te öyle bir büyüdü ki değerli dinleyenler, İstanbullular bu hal böyle olunca trafik sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor İstanbulluları bu durum. İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gitmeye başlamış ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyorlar efendim. Ne yapıyorlar peki? Kimileri aracının içinde uyuyor, kimileri telefonda bir şeyler izliyor, kimi ise güne hazırlanıyor, makyajını yapıyor. Sabah 5'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye de bulunduruyorlarmış. Ne kadar zorlu bir hale geliyor Mega Kent'in trafik çilesi değil mi? Trafiğe yakalanmamak için işe giderken gece yarısı yola çıkıyorsunuz, iş yerinizin önüne gelip araçta uykuya koyuluyorsunuz. Gerçekten Mega Kent, gerçekten mega çile diyebiliriz.

19 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Mega kent İstanbul'daki ilginç durumdan bahsetmiştik. Neyse ki kentimizde böyle bir sorun yok diyebiliriz, değil mi? Neydi problem efendim? İstanbul'da trafik o kadar her geçen gün ağırlaşıyor ve zorlaşıyor ki çalışanlar saatler öncesinde iş yerlerinin önüne gidiyor ve araçlarında kimisi uyuyor, kimisi makyajını yapıyor, kimisi işe hazırlanıyor, kimisi yürüyüşe çıkıyor, kimisi kahvaltısını yapıyor ama saatlerce araç içerisinde bekliyor. Sebebi ise birkaç saat geç çıksalar yola, yani erken gitmeseler eğer ki, çok daha uzun sürelerinin trafikte geçecek olması. Efendim, halimize şükredelim, keyifli bir müzik arası verelim, sonrasında yeniden buradayız.

ilk bisikletimizden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Bir bisiklet evde yıllarca el değiştirirdi. Önce ablanın, sonra abinin, sonra bizim olurdu. Rengi solar, sele yıpranır, pedallar gıcırdardı ama o bisikletin değeri hiç düşmezdi. Çünkü o bisikletin her çiziğinde bir anı, her jantında bir kahkaha saklıydı. Herkesin bir ilk bisikleti olur ama bazen o bisiklet bir ailenin ortak hikayesi oluverir.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Hanımlar beyler, rotamızı az önce Dünya Kupası'na çevirmişken gelelim bizim çocuklara. 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maç 20 Haziran Cumartesi, yani yarın sabah saat 6'da Paraguay ile oynanıyor değerli dinleyenler. A milli futbol takımı gittiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalışırken teknik direktör Akgün ve Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak bir görüşme gerçekleştirmiş. İdmanda ayrıca istasyon çalışmalarının da yapıldığı belirtiliyor. Antrenman basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bakalım Türkiye saatiyle yarın saat 6'da gerçekleşecek müsabakada umarım bizim çocuklar büyük bir başarıyla evlerine dönecektir.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlere selamlar bir kez daha. Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavları için alınan önlemleri açıklamış ve buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacakmış. Nüfus müdürlükleri de hafta sonunda açık, hatırlatalım. Ülke genelinde birçok görevli olacak. Ayrıca vatandaşlarımıza da hatırlatalım. Okul ve çevrelerinde bu hafta sonu da sessiz olmaya özen gösterelim, olur mu çocuklarımız? Sınavda çünkü.

ABD İran anlaşmasıyla düşüşe geçmeye devam ediyor. 3 aydan fazla süredir savaş halinde olan iki ülke nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalı kalmış ve petrol sevkiyatı önemli ölçüde azalmıştı. Gelecek olan hem savaşın bitmesi yönünde hem de ekonominin birazcık toparlayabilmesi adına gelecek olan güzel haberleri bekliyorduk o bölgeden ve birbiri ardına da gelmeye başladı ve devam ediyor o haberler değerli dinleyenler. Benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 3 lira 96 kuruşluk bir indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 kuruş olarak yansıyor. Bu Eşel mobil sistem ilk çıktığında ilk zamanlarıydı ama bu sefer bizden fazla indirim gelmeyince bizim cebe yansıyan azalınca bu sefer de bizim hoşumuza gitmemeye başladı değil mi?

Hey gidi koca dünya. Güvenemem servetime malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğunuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Kayseri'ye çeviriyoruz rotamızı. Kayseri'de bir durum yaşanıyor efendim. Aracına yakıt almaya giden bir kişi yanlış yakıt koyulması sebebiyle birkaç kilometre sonra mazot doldurulması gereken araca benzin doldurulduğu için mağduriyet yaşıyor. Araba çekiliyor, işte masraflar oluyor vesaire. Tüketici ne yapıyor? Bu konuyu tüketici mahkemesine taşıyor ve tüm hasarı bu benzinlik ve çalışanları ödemek zorunda kalıyor. Ki doğru olan da bu zaten. Özellikle benzin istasyonu çalışan dostlar, bu konuda epey bir dikkatli olmakta size görev düşüyor. Zaten her aracın benzin pompasının girişinde hangi yakıt tipinin olduğuna dair ibareler var. Sizler bunları çok daha iyi biliyorsunuz ama bir anlık dalgınlık yüksek maliyetli sonuçlara neden olabiliyor. Zor bir iş gerçekten. Kolay gelsin diyelim efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir müzik arası daha sonrasında yeniden buradayız.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de muhteşem bir hafta sonu geçirin. Pazartesi haftaya başlarken yine en güzel şarkılarla ben Tümer Kan Söğütlü sizlerle buluşuyor olacağım. Evet efendim, pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: yayın başlamadı mı? Radyoda yayın yok mu? Böyle ben abuk sabuk şeyler yazıp da şey benim yayın yok mu radyo sitede? Tövbe bismillah ya Rabbim. Dur bakayım kontrol edeyim şimdi o yazana kadar. Yayın yok mu sitede o ya? Ben radyo sitede yayının sesini açmamış mıyım? Anacım açmamışım. İyi ki Mehmet Nasım abi sen söyledin. Bu sabah diyorum ya dilim de dönmüyor, kahve de içmedim. İyice şaşırmışım kendimi. Ha, açtım şimdi yayını. Ha, Mehmet Nasım abi hep genelde apık sapık konuşuyor. İlk defa doğru konuştu, düzgün konuştu, bir iş yaptı. Fare fare olalı, sıçan sıçan olalı. Bir kedi olalı bir sıçan tuttun. Yaşa. Vallahi billahi yayını vermemişim radyoya. Bir ki Allah'ın kulu da yazıp da yayın yok radyoda demiyor. Ama siz deli olmayasınız. He? He? Ama hepiniz internetten dinliyorsunuz. Hay tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Şimdi geldi abi yayın günaydın demiş Tayfun. Abi deminden beri ben yayını verdim sanıyorum Tayfuncuğum. Ay bugün çok hastayım, dilim ağrıyor. Ay Tayfun anlattım siz duymadınız radyodan dinleyenler. Dilim ağrıyor bugün. Dün dilimi ısırdım çok fena, dilimin sol tarafı. Bugün her yerim ağrıyor, her yanlarım ağrıyor, her yerim ağrıyor. Ay bu tatil insanı mahvediyor bu tatil. Günaydın Tayfun, günaydın, günaydın, günaydın. Aham da geldi demiş Leyla. Kalimera Gürkan abim mi? O yüzden mi sen bana horoz moroz yolladın ama? Radyoda yayın yok desenize bana. Radyo City'den dinleyenler. Kalimera Gürkan abi, City'de yayın yok Gürkan abi demiş İlker Kadir. Kalimera good morning. Ben de duyduktan sonra mı yazdım bunu bana? Günaydın abim, güzel gün olsun. 37 derece Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Samet. Öf, öf 37 derece mi? Ben 29-30'a dayanamıyorum. Yayın şimdi geldi İlker. Ben de korktum, bayıldın zannettim demiş Leyla. Kötüye bir şey olmaz. Sadece çok beddua geldi galiba düşmanlardan. Necatiler tarikatından galiba çok beddua aldım. Dilim ısırdı. Dilim dönmüyor, dilimi döndüremiyorum. Ay dilim. Ali bir şey yazdı, yap tatil dedi ama sildi, göremedim ne sildiğini. Ne yazdığını ne sildiğini göremedim. Tam okurdum sildi. Ali molla molla Ali. Biz de hastalandın sandık, tekrardan günaydınlar demiş Ahmet Ali. Abi yazsanıza radyoda yayın yok diye bana. Sizi yine o kadar övdüm. Sordum dedim, o dedim yeni yapılan ürün ne dedim, o profiterol gibi olan zamazingo üstünde bisküvi olan ne dedim. O kadar övdüm, boşuna konuşmuşum. Neredesin Semba, yaptın yapacağını demiş. Ergin Kurcalı Osman abi günaydın. Oğuz'a gösterdim. Sen gördün mü, Oğuz'a sordun mu? Tayfun. Ya tatil yap ya da işle. İkisi bir arada olmuyor demiş Alimoğlu. Aha beni kıskanıyorsun. Beni çekemiyorsun. Beni kıskanıyorsun. Günaydın iyi tane. Marie kafanı. Marie kendini. Kudur. Günaydın iyi talepler, kolay gelsin. Radyoda yayın yok, ben de dedim bugün sanki yayın yapmayacak diye aramadım da rahatsız etmemek için demiş Büket abi. Arasanız ama insan ölür kalır, bir şey olur. Buralarda gurbet ellerde tek başınayım. Nasıl yapmayacağımışım yayın be? Nasıl yapmayacağımışım? Burada gulyabaniler var bu köyde. Dün akşam camın önüne gul yabani geldi. Ya bu köy gul yabani dolu. İnsan yok, gul yabani var. Bu razata da bütün köylerde hata ta ta ta ta ta ta ta bitiyor. Razata pa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Kiliselerde de İtalyanlardan kalma. Kiliseler kiliseye benzemiyor. Bambaşka bir arkitektonisi var kiliselerin. Hele ki Zaki Sos'takiler ondan geri bambaşka bir değişik bir şey. Oğuz söylemediyse demek ki ağzı sıkı. Yaşasın Oğuz, yaşasın Oğuz, yaşasın Oğuz. Arasına anasana yenge mi kahve getirsin sana? Hiçbir şey olmaz sana demiş Ahmet Osman.
1: Tutamadım içimde, patladı aşkım, yavaş yavaş kanıma sızın.
0: Ahmet nasılsın be Ahmet?

0: darılamayız, darılamayız, darılamayız.
1: Bizim hep gülen İsmail'i biliyor musunuz siz? Maxi Sigorta'yı. Maxi Sigorta hep gülümser. Benim gene suratımdan ok akıyor. Hep gülümser. Hiç bir zaman gülümsemediğini görmedim. Gülümseyen insanları severim. Maxi Sigorta İsmail. Efendim şimdi artık bizleri Metin helvasıyla, Metin markasıyla tanıştırdı. Metin marka helvalar, Batakya'daki bakkal ve marketlerde tayin helvaları, kakaolu, sade, Antep fıstıklı helvalar, tayinler, Metin markasıyla harika tayin, harika muhteşem pekmez. Denemeyen kalmasın. Şükriye marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde ve pastanelerde bulabiliyorsunuz. Aslında Ali abi de tatil değiştirebilir senin gibi. Aslında 4 öğrenci. Biri buradan Selanik'e kadar sürsün arabayı. Diğeri Selanik'ten Larisa'ya, öyle değiştirsin onlar. Hem tatil yapacak hem de işini yapacak demiş Tanju Halil İbrahim. Sonra onlar nasıl geri dönecek öğrenciler? Bak arkadaşım, sende de şeye sürme akıl yok. Ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi. Ahmet kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar demişin, uyanamadım demiş Adnan Meksikana. Günaydın Melisa, günaydın Melisa. Günaydın abi, hayırlı günler olsun demiş kardeş Barış Kara Mustafaoğlu. Hilmi Şerif, günaydın olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Sizin börekçinin adı neydi? Sponsor olmadığınız için unutuyorum tabii ki. Neydi sizin börekçinin adı? Salih Mesut Salih, günaydın. Efendim Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum programı yaptıkları katkılardan dolayı. Rıfat Marketler, Rıfat Market, hijyenik ortamıyla, harika düzenli reyonlarıyla, müşteriye saygısıyla, çalışanlarına saygısıyla Kurcalı halkının da gönlünü kalbini kazandı. Hatta o aşağı köylere, yukarı köylere gelip geçen herkes Rıfat Market'ten alışveriş yapıyor. Kurcalı'da yeni şubesine sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla fark yaratıyor sevgili dostlarım. Darılamayız biz seninle, ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi, 8'de 9 gibi, ayrılamayız biz seninle. Devam, devam, devam, devam, devam, devam. Meka Rentekar. Seymen Köyü'nde Yahya Beyliği'ye giden yol üzerinde sevgili dostlarım. Meka Rentekar. meka-rentekar.com internet adresi. Meka Rentekar. Facebook Meka Rentekar. Instagram adresi. Meka Rentekar. Meka Rentekar. Günlük, haftalık, aylık araç kiralama Meka Rentekar. Borfresh. Bakkal ve marketlerde meyve suyu, hasetli içecek. Çok güzel. Değişik meyve tatlarında. Yasın tadını Borfresh ile çıkartın. Borfresh Gris olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Borfresh. Emre uyandı mı? Sinap Semerci İnşaat Gümücü'ne de. Her türlü inşaat işleri. Efendim binanızın kazmasından, temelin kazılmasından, atılmasından tutun da en son kerevizine kadar her şey. Tecrübeli ustalar, tecrübeli inşaat ustaları, yılların eskitemediği işçilik. Yeni teknolojileri de kullanıyorlar tabii ki. Sinap Semerci olarak, Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan da takip edin. 97 ile biten telefon numarasını da arayın efendim.

Bugün hava çok güzel olacak. Hava günlük güneşlik, ancak camı açmadım. Çünkü dün çok sivrisinek girmiş. Bütün gece bir taraftan dilim ağrıdı, bir taraftan da sivrisinekler beni... Sivrisinekler beni... Ay neler çekiyor, neler çekiyor bu kalkıya falan ya da. Anacını sattığımız sivrisineklerin her yerde. Sivrisinek olmayan ülke var mı acaba? Mesela yılan olmayan ülke var. Mesela Yeni Zelanda'da hiç yılan yok. Hiç. Örnek için, digma için bile yılan yok. Bu anacını sattığımız sivrisineklerin her yere gidiyorlar be. Sen yavrum. Ela just green. Ela just green Calimero. Ela met günaydın. Ve ne diyoruz? Just green. Just green. Bunlar ekosel sertifikalı. %100 biyolojik ürünler. Biyolaspemena. Yani hiç doğaya da zarar vermiyorlar. Teninize de cildinize de zarar vermiyorlar. Ama çamaşırları çok güzel temizliyorlar. Deterjanlar, beyazlar ve renkler için. Yumuşatıcılar. Çok yakında makineler için, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri için de deterjan gelecek. Elde yıkamak için deterjanlar. Onun dışında Just Green bebek deterjanları, bebek biberon temizleyicileriyle fark yaratıyor. Bakkal ve marketlerin tümünde yavaş yavaş yerini alıyor. Mesela Rıfat marketlerde var, Agroplus'larda var, Şükriye marketlerde var. Bizim köyde Filiz'de olacak. Ne zaman götüreceksin Filiz'e Ahmet? Paran geliyor. Rantantam.

gün götüreyim diyorum. Bakayım bakayım senin kutulara da demiş Ahmet. Ne bakacaksın kutulara? Dün ben bizim köyden kızan Zafer'i yolladım. Bak takmamışlar. Ha bugün takarlar. Dün takmışlardır belki olabilir ama. Pek ümitli değilim kutulardan yana. UFBBB Ahmet Osman UFBBB'ymiş. UFBBB Ultrafast Broadband Hotel. Yalnız buralara Siriza döneminde böyle Kefalonia, Zakynthos'a birçok adaya büyük yatırımlar yapıldı. Fiber optik kablo o zaman yoktu. Fiber optik değil ama hızlı internet geldi. Bütün her yere bakıyorum. Ta şeye bile her yere yani en ücra noktalara bile internet getirmişler. Yani kabinden veriyorlar direkt fiber optik kabloyla vermiyorlar ama. Yürü, o yüzden de köylerin hepsinde her yerde internet iyi güzel yani. Mirtos Biç'e kadar bile getirmişler baktım dikkat ettim kabloları kazmışlar asfaltı.

dün bakamadılar güzel galiba diyor Ahmet. Ne bileyim ben. Kızan çekmiş ya, fotoğraf yollamış. Enis günaydın, Enis günaydın, nasılsın? Bugün sponsorum sen misin Ali mi Enis? Ali'ye çok fena kızgınım. Ali Molla'ya çok kızgınım. Çekemiyor beni, çekemiyor beni. Çekemiyor.

0: Halki Diki'ye selamlar seden. Madem bendesin tamam. Nay nay nay nay nay nay. Kuyum kuyu suyum kurusun. Ben seçilmem seçerim.
1: Ararsam ben.
0: Kabloları kontrol etmişin belli demiş Ergin Kurcalı. Ha?
1: Yeniden yakarım aşk.
0: Ne diyeyim Mertliğim sen?
1: Ateşini.
0: Benim cumaya bugün mübarek günlerde benim demiş Enis Şerif. Ay mübarek sen de. Sen dün Eskişehir'e gittin de kuru kasaptan niye geçmedin be? Ha, aklıma geldi. Dün eşekçiliden gitmişler. Demişler Gürkan'a selam söyleyin demişler. İsimlerini söylememişler galiba. Gürkan'ın sucuklarından yok mu demişler. Benim tarifimi daha çıkarmadık. Olacak. Olacak. Yok satacak o sucuklar. Kuru kasap. İskeçe'de. Kreopolio kuru.
1: Ben seçilmem seçerim.
0: Leoforo Stratu 14'te. Leoforo Stratu 14'te. Askeriyeden aklınıza gelsin Stratu.

Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Gürkan kolay gelsin demiş. Dermin Bey, Han ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldin. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Gürkan kardeşim demiş. Erdal Bayram günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Yufka deyince, yufkacı deyince biraz erken söyledim, aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ela yufka, destrake yufka, dıdvan feyiz şekerim. Şeker gibi yufka. Zae kefalonya kadar güzel yufka. Trake yufka. Bastır. Trake yufka ile yapılan gözlemeler, börekler bir başka güzel trake yufka. Rıdvan feyiz şekerim. Rodoblin'deki bütün bakkal ve marketlerde iğne yutmuş köpek gibi zarif bir vatandaş gibi bakiyi bana mön mön demiş. Ha? Senden iyisi. Ben sana ne diyeyim, sen dün İskeç'e gittin de niye Kriopolyo kurudan geçmedin? Aşkım, aşkım. Sen niye gittin başka, senin İskeç'e ne işin vardı bir? Sen niye gittin başkasının fotoğrafını çektin iki? Kuru kasapla kürk kasap aynı mı? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Bıra bütün deliler bende, bir akıllısı bulmaz beni bıra. Porefilli mi, porefilli mi? Benim gibi akıllı adama bu kadar deli düşer mi be?

0: I love you Gökhan, I love you Gökhan. Deli I love you Gökhan.
1: Çok çabuk vazgeçerim. Koyum soyum gurusun.
0: I love you very much Gökhan.
1: Deli gibi. Çok çabuk vazgeçerim.
0: Ay kahve istiyorum kahve. Nerede bulayım kahve, nerede bulayım? Bir komşu da yok ki gidip kapısına vurayım kapalı kahve versin. Yok ki komşu da yok. Oh.
2: Sürücü kursu Enis Şerif'le radyo terapi tatilde.
3: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.
0: Kör noktayı benim arabamda, araba kendi kendine kontrol ediyor. Her yerde kamera var. Ben görünen noktayı kontrol edemiyorum. Kör noktayı da kontrol edeceğim. Ama enişten almadım ehliyeti, herhalde ondan

Arkadaşın kıza ne oldu? Kızdan kahvesi içmeye gittik demiş Enes Şerif. E niye geçmediniz bizim kasaptan be? Allah'ım ya Rabbim. Füsun Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayar günaydın, günaydın. Kahve delivery yok mu orada demiş Yasin. Yok. Buraya delivery getirmeyelim arkadaşım. Da Argostoli buraya kaç? 4-5 kilometre getirmiyorlar. Getirmezler herhalde. Zaten getirselerdi nasıl tarif edeyim? Bulamazlar ki burada.

Eora Beach. Artık deniz sezonu açıldı her yerde. Eora Beach, Fener'de, Arogi'de. Harika tost çeşitleri, koto bükkezleri, muhteşem burgeri, dana etiyle yapılıyor hepsi. Bir tek karışık pizzanın dışında hiçbir ürününde domuz eti yok sevgili dostlarım. Ve jambon mabonu özellikle kullanmıyorlar. Eora Beach'e gidin. Eora Beach'te yazın tadını çıkartın. Keyfine varın. Eora Fener'de, Arogi Beach'te sevgili dostlarım. Eora. Hellas Prefabrik. Instagram'da Hellas Prefabrik yazarsanız çıkıyor zaten. 15 yıllık tecrübeyle Keşan'da. Keşan'dan sonra Yunanistan temsilciliği de hizmetinizde. Rahat, kolay, hızlı bir şekilde uygun fiyata sağlam evleriniz, prefabrik evleriniz olsun. Hellas Prefabrik olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Erol Agromix'te her türlü inşaat malzemesi var. Vitex marka boya çeşitleri var, duvar panelleri var ama Erol Agromix'te şimdi yeni gelen lazer kesim A kalite. Metrekaresi 10 eurodan başlayan çok güzel fayanslar var. Plakakiler var. Atilla bilir. İskeçe'de. Ecostis Octorius Octobrio değil. Caddenin adını unuttum. Yok, kahve içmeden kendime gelemiyorum bugün. Bir dünün yorgunluğu var. Öyle bir yorgunluk var üstümde. Allah'ım ya, uyuyacağım şimdi mikrofonda. Uyuyacağım, güleceğim şimdi. Dök diye kafam düşüyor yere. Kafam düşüyor, kaldırıyorum. Düşüyor, kaldırıyorum. Hasta misir kadar gibiyim. bugün hasta misir kadar gibiyim. Hindiler gibiyim. Vay, Atilla'nın adresini unuttum. Mihail Karoli 22 A'da İskeçe'de. Güneş Gold. Gümüş Rüyanı da var. Güneş Gold'un sevgili dostlarım. Güneş Gold'a çok teşekkür edelim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. İmamoğlu Elektrik, Yastıköy'de bizim Gökmen'in bitişinde. İhtiyopolyops Topolyovistonida'nın bitişinde. Tanju gelince bak sizi balık yemeye götüreyim, bayılacaksınız. O kalamara, o karideslere bayılacaksınız. Böyle karides ben hiç hayatımda yememişim, yemedim diyeceksin. Böyle kambur kambur, böyle temizliğini kart diye ısırıyorsun. Tereyağına bandıra bandıra yiyesin. Siz Tanju'nun öyle zayıfçık olduğuna bakmayın. O kuzan bir yemek yiyor, hayret edersiniz. Valla bile hayret edersiniz. Ağzınız açık kalır. Ağzınız açık kalır dersiniz. Bu neresine koyuyor bunları dersiniz, o derece. Nereye gidiyor o kadar yemek, nereye koyuyor anlayamıyorum yani. O derece. İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik'te Gökmen'in bitişinde. Her türlü elektrikli elektronik aletler. Yılların esnafı, yılların eskitemediği esnaf. Herkesin çok memnun olduğu, fiyatlarından, hizmetinden, kalitesinden ve her şeyden ötürü de çok önemlidir. Onlar esnaf olarak da çok seviliyorlar. Her türlü elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termostanları, klimaların satışı ve kurulumu için İmamoğlu'nu seçin, çok memnun kalacaksınız. Sizinkiler kim ne kafayı yiyler orada? Gürkan'ın olmayacak delileri geleği kafa yutma diye demiş Enis. Niye yesinler be? Kafe ta 35'te işte dene. Bir kere radyocuyum de, getirirler belki demiş Yasin. Günaydın kardeşim, kolay gelsin demiş Nurten ablam. Buradaki 4 kilometre senin bildiğin düz yol 4 kilometre değil. Burada 4 kilometre hep bir dolangaçlı yollar, yılan gibi sen şeklinde. Hem bir kuru kahve için adam atlayacak motora, bana deli veri getirecek. Onu ancak yapsa deli veli yapar. Deli veli de yok. Deli Argir, deli Kosta, deli Yorgo var burada. Veli yok, deli. Olur olur, gideriz. Gökay senden daha çok isteği gitsin orayı demiş Tanju. Gökay Doğu yut varken. Vallahi geçen de hayret ettim. Gittik balık yedik Faros'ta. Faros. Vark vark vark vark vark vark vark vark diye martı sesleri. Denizi üstten tepeden görüyorsunuz. Muhteşem Faros. Hasan! Ne oldu bizim sponsorluk işime Hasan? Hasan, Faros, Fener'in en güzel yerinden, en tepe noktasında. Gidin et yiyin, balık yiyin, pirzola yiyin.
Ne isterseniz yiyin. Ben karnım tok ama manzarayı görmek istiyorum diyenler gitsinler, kahve içsinler, çok güzel pastalar yesinler. Geçen de biz gittik oraya, yedik. Yedikten sonra kalktık, bir kutuya pasta koydurdu Gökay. Onu ben eşine götürecek zannettim. Maripampa giderken yemiş ya yolda onu. Sordum Tanjiler, ooo dediler, onu arabaya binerken daha yedi dediler. Kaba götlü seni ya. Ama çocuğum, güzelim yeri bırak, gurbete gittin. Kalogero olmayasın oralara demiş Leblebi Hüseyin Aga. Benden olsa olsa kolay yarısı olur, kalogero olur benden ben.

Günaydın Gürkan abi. Hayırlı cumalar diliyorum. Radyo City'yi dinlemeye devam ediyoruz. Güzel enerjin, samimi sohbetlerin ve harika müziklerinle sabahlarımıza renk katıyorsun. Sesini duymak güne güzel başlamanın en keyifli yollarından biri demiş Berkay Nilay. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.

να χορέψω μέχρι τα ξημερώματα θέλω να χορέψω. Χωρίς να σταματήσω ούτε ένα λεπτό, ούτε στιγμή. Μέχρι τα ξημερώματα. Konstantinos Argyros Türkiye'de çok seviliyormuş. Bence abartıyorlar bazı şeyleri. Mesela Konstantinos Argyros bir vertiz olamaz değil mi? Olur mu sizce bir vertiz? Bugün Instagram'da gördüm bir işte herkes bir şeyler biliyor ya Instagram'da. Instagram'da profesör dolu. Konstantinos Argyros diyor, çok diyor samimi davranışlarıyla diyor. Efendim işte açık sözlüğüyle diyor. Abartıya kaçmadan diyor ya sahne ışıklarından falan uzak olarak diyor basit bir şekilde çıkıyor sahneye diyor günlük kıyafetlerle falan çıkıyor diyor. O yüzden de diyor çok diyor büyük bir kitlesi hayran kitlesi var Yunanistan'da diyor. Doğru adam normal bildiğim fandenin kot pantolonundan falan çıkıyor sahneye. Yani bol bol pantolonlar mantolar giyiyor öyle seksi meksi kıyafetler giymiyor. Öyle horeftiryalar yok. Adam sesiyle bir de yakışıklılığıyla para kazanıyor yani yakışıklı adam. Ya bir de efendi beyefendi. Efendilik her zaman kazandırır. Ben de efendi olsam ben de kazanacağım ama ben zıpçıklının tekiyim. Zıpçıklının tekiyim ben. Yani oradan kaybediyorum işte. Ona saldırıyorum, buna saldırıyorum. Ona halkıyorum, buna bağırıyorum. Onu küstürüyor, bunu kızdırıyor. Olacak iş değil. Mepsiler argire, ellere file, ella Costandine, ella Costandine. Ve Fatih'e çok teşekkür ederim. Fatih'in yufkaları, efendim güzel yufkalar. Fatih'in yufkaları, Şahin yufkaları. Saçta pişmiş yufkalar. Koryati kez gepsiz. Apotika valla mehriton evro. Bütün bakkal ve marketlerde Fatih Trampa'nın yufkalarını sizler de deneyin. Forgantik eskisi adı altında alın pamir silah çok beğeneceksiniz çok hoşunuza gidecek. Günaydın Gürkan kardeş kahvesiz olmaz o iş. Sen en iyisi bir saat diyalima ver programa git al kahve sonra devam edersin. Daha bir saat uzatırsın programı demiş Ertan. Ana aklıma bir şey geldi şimdi Ertan Sakallı günaydın. Dur şimdi ben senin kahveni alacağım geleceğim senelerini demiş Faik Tuzlacı. Okan Macer. Trip attı bana Gürkan abi günaydın Hüseyin Agam kahrettir ya bugün trip attı bana arkasını dönü demiş arkasını dönerse bence fırsattan yararlan günaydın günaydın Okan günaydın günaydın gördüm ben fotoğrafını göndermiş ben de gördüm arkasını dönmüş sana ama senden olsa olsa nokta nokta olur demiş Gökhan Karali şimdi burada tam dönüşte bir tane kikliko var. O kiklikodan Argostoli'ye gidiyorsun. Öteki tarafından da değil, öteki tarafa gidiyorsun. Her neyse. Orada bir tane kahve satan çepten çadırdan bir yer var. Yıllardır var. İlk geldiğimizde Kefalonya 2021 yılında oradaki kızana sormuştuk. Dün hatta geçtim baktım kızana merhaba diyecektim. Halen orada duruyorsa duruyordur büyük ihtimalle. Merhaba diyecektim ama kapalıydı akşam gelirken. Orası bize çok yakın oradan kahve ısmarlayabilirim. Biz geldiğimizde ilk defa Kefalonya'ya orada durduk kahve almak için. Ve dedik ki burada dedik nereye gidebiliriz dedik ki hangi plajlar var dedik. Vallahi dedik hiç bilmiyor ama dedi. Yerlileri çok saf oluyor çok şey oluyor çok iyi insanlar oluyor yerlileri Kefalonya'nın. Abartayım dedim sen dedim Kefalonyalı değil misin? Buralıyım dedi burada doğdum burada büyüdüm dedi. Anaların babanın herkes burada doğdu dedi. Yani 23-24 yaşlarında. Dedim sen dedim bilmiyor musun işte Mirtos'u falan arıyoruz bilmem ne. Vallahi dedi hiç gitmedim dedi. Hiç merak etmedim dedi. Dedik Zakynthos dedik. Zakynthos'un güzel yerleri oraya gene dedi. Okuldan dedi. Ortaokulda mı ne gitmiştik dedi. Saflama desen saflama benzemiyor böyle. Yani insan elindekinin değerini bilmiyor. Hakikaten hep öyleyiz insanoğlu olarak. Dünyanın en güzel yerinde kalıyorlar. Hiç umurlarında değil. Kızdan orada kahveciden eve, evden kahveci, kahveciden eve. Arada gominasından kahve içmen, yemek yemen falan gidiyor herhalde. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Ya. Ondan sonra işte sohbet ettik falan siz neresiniz dedi. Biz dedik Apokomotini Yemez'de. O zaman İskeçeliyiz diyemezdik. Çünkü
İskeçe'de Covid vardı. İskeçeli dersek herkes biliyordu. Bütün Yunanistan'a yayıldı. İskeçe'nin namı Şahinler getirdi. Ya Şahin'in git geldi ya gece Covid ha. Ondan türü dedik apı kopattı diye bastı. Gerçi Mustafa'dan Paşalı görücüneli de apı komutini master dedik. Bana dedi yine polimakriya dedi. Komutini dedi Allah'tan komutini biliyor diye düşündüm. Dedim yemin simas edelim artimiyonu dedi. Tinim yoretta dedi. Kızana bir şeyden haberi yok yemin ederim. Hayır buradaki insanların haberi yok. Ben evin sahibine söyledim. Dedim emsimas dedim maktim yonotta dedim istiksanti komutin dedim kserete dedim ipahmiyem yonotta dedim katagoyumas dedim yine turki dedim falan filan. Oh dedi dekseri dedi. Bilmiyor galiba. Hiçbir şey bilmiyor da. Hiç. Ha, beni arayayım o kızları ben getirsin bana kahve en yakın o buraya. Biz ne zorluklara göğüs gerdik kahvesiz program mı yapamayacağız be? Ha? Ha? Mermerci Erol uyandı mı? Mermerci Erol uyandı mı?

kapı pencere balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı. Mermerci Erol, Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Yeni açtı. Tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim. Başarıların iyi olsun, güzel olsun, daim olsun inşallah. Sen günaydın abi, hayırlı sabahlar olsun. Sen gittikçe yorgun düşüyorsun, sanki sen orada çalıştırıyorlar sanıyorum demiş Oğuz Mehmet. Ah be kardeşim, sen bari biliyorsun, sen bari benim derdimi de anlıyorsun. Dün şeye gittim, Mirtoz Beach'e gittim. Sezon başlangıcı olduğu için hiç kalabalık değil. Ta en sona gittim, arabayı park ettim ama terk edilmiş gibi. Bir sürü heyelan olmuş, topraklar düşmüş. Bir tane bir beach bar yok, bir tane kahve alıp yatabilecek bir yer yok. Bütün hepsini halka açık yapmışlar. Hiç özel işletmelere bir şey vermemişler. O kadar da olmaz ki. Oraya yap küçücük bir yer, yarı tarafına insanlara bırak. Yarı tarafını da ver, işletmeci kazansın, devlet kazansın. Yani bir de oraya gitmek isteyenler rahat etsinler, otursunlar, yatsınlar. Benim gibi lükse düşkün olanlar bir tane berger 14 euro versinler. Baktım olacak gibi değil. Dolaştım, güneş kafama vurdu. Heyelan olmuş zaten, orada sol tarafta bir mağaracık gibi yer var, orasını da kapatmışlar. Aman dedim, Gürkan al kendini git dedim. Sanki mağada bir yere geldin. Bütün dünya gene bütün oraya görmeye geliyorlar. Tur otobüslerinden geliyorlar. Vay, kim bilir ne sanki. Mirtoz Beach. Hiç beğenmedim. Ha, şey çok güzel. Fter Beach çok güzel. Bir de yani şimdi mesafeleri bak, Oğuz bilir, mesafeler kısa görünüyor. Diyorsunuz ki 25 kilometre. Ama o 25 kilometreye gidene kadar ananız ağlıyor. Yollar böyle. Yani 50'den fazla basamıyorsunuz arabaya. Ya. Oradan çıktım dedim, Mirtoz Beach dedim, buraya 25 kilometre, oraya da gideyim. Mirtoz Beach'e gitmek bir saat mi aldı? Sanki kim bilir ne? Ömrü hayatım boyunca bir tane Mirtoz'a gitmem. Hiç sevmedim, hiç beğenmedim. Hiç sevmedim. Zaten ilk gittiğimde de sevmemiştim. Alsaydın ya böyle kahve yanına demiş. Tayfun. Giorgino. Ya. Almadım, abarttım. Acaba var mı burada Giorgino? Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Tarkan Berke. Al ite Periptoro'dan bir Giorgino fantastik salla demiş. Al işte demiş Enes Şerif Periptoro'dan demiş. Nerede bulayım Periptoro'yu, ben manyak mısın nesin, sana diyorum bu köyde 3 tane insan gördüm, o da 3'ü de marketin önünde otururdu diye. Bu çobana kadar köyde insan görmedim. Bir kilisenin çanını duyuyorum, papazı da görmedim. Kilisenin çanı da otomatik çalıyor galiba, papaz da yok galiba. Okul var, okulda kızan yok. Okul kapalı. Ablacığım şimdi sana anlatıyorum kaç günden beri. Günaydın ablam, duvarında yazdım hafta sonu için orman evimize geldim, kolay gelsin demiş Aynur ablam. Hoş geldin Aynur ablacığım. Abime de günaydınlar, Necdet abime de günaydınlar. En kısa zamanda inşallah birlikte gidersiniz orman evine. Bam hepsiyle yeter ama çok günaydın herkese. Çimdin mi dün demiş Nedim. Çimdim sudan şey defteri işte, suda çok güzeldi, çok ılımandı. Orada herkes sap, sen de kendini akıllı sanasın diye gittin oraya demiş Tanju. Ya ben vallahi aynen anlattığım gibi olmazsa ne olayım, taş olayım. Günaydın. Seval Hanım günaydın. Pamerip silare. Pamere. Ceyhun Acı. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın. Halil Osman abi. Günaydın. Hadi dön yuvana demiş. Oho, yuvama dönme daha çok gün. Daha 20 gün var. Yuvama dönme. Daha dur bakalım, sırada Zakin Toz var. Çarşambaya kadar buradayım. Çarşambadan itibaren Zakin Toz'dayım. Lagadas'tayım. Oho. Daha döneceğiz ama daha dönmeyeceğiz. Hem size ne? Siz benim sesimi duyuyorsunuz, programları dinliyorsunuz. Bak daha enerjik oluyorum ben buradayken. Ya hay Allah'ım, balta girmemiş ormanda tatile gidersin, ül oluyor. Otur şimdi kahvesiz demiş Enes Şerif.

Yavuz, herkesin işi var, çalışıyor. Bütün gün çalışıyor olacağız. Vardiyalı vardiyasız hep çalışıyor.

Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler için Dendraki. En serin yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu sizin de düğün salonunuz olsun. Siz de harika düğünler için Dendraki'yi mutlaka ama mutlaka seçin. Dendraki diyoruz. Dendraki şarkıcıdan şarkıcının en güzel yerinde. Ve Cengiz Uzun'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Master Travel İskeçe'de Platia'ya çok yakın Stoa Nusi'nin karşısında sizin hizmetinizde Master Travel olarak kruvaziyer paketleri, otel, uçak biletleri, efendim tatil paketleri, uygulan tatil yapın. Turizm şirketinden kapattığınızda çok daha uyguna geliyor. Master Travel Cengiz'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programı yaptıkları katkılardan dolayı zaman zaman onların paketleri olacak. Onları sizlere aktaracağım ben sevgili dostlar. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da. İrfan Topal abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Siropi'ye günaydınlar, Ömer'e günaydınlar, Aysel'e günaydınlar. Siropi Pastanesi. Siropi Pastanesi. Farklı lezzetleriyle, potirakileriyle, çatır çatır tulumba tatlılarıyla, profiterolleriyle. Çok güzel, muhteşem, harika lezzetlere imza atan kendi küçük ama lezzeti büyük pastane. Batı Geçin. Balkan yönüyle yönelen tetarsız oktobriyo da Çingeli'ye kasap var. Kasap geçince biraz daha ilerideyiz. Sağda tam köşede sizin hizmetinizde Ömer ve Aysel. Oğuz çok hızlısın Oğuz. Çok hızlısın Oğuz.

Hayır, burada şey var. Espresso tableti var, hem de Jacobs kahve makinesi de var ama tarihi geçik mi diye onu bilemiyorum yani. Nereden bakacağım? Tarihini de hiçbir yerden göremiyorum. Burada 10.03.38.50 diye bir şey yazıyor. Bu değil. Arkasında bir şey yazmıyor. Kahve bozulur mu be? Bozulma. Nasıl kokuyor? Tablet de kapalı ki. Ya Jacobs Espresso Ristretto. Ristretto Espresso var burada. Deneyin bakayım. Bir şey olursam yollarsınız ambulans buraya, iyi mi? Razata köyüne. Razata'ya. Eğer Razata, Pame Razata. Deneyeceğim. Yok olmuyor. Açamıyorum. Gözlerim kapanıyor. Açamıyorum gözlerimi. Kürdan takacağım işte gözlerimi. Ben açtıkça onlar kapanıyor. Buraya bu kadar kahve bağımlısı mı olmuşum ben bre? Bu nasıl bir kahve bağımlılığıdır bu? Açamıyorum gözlerimi, açamıyorum. Boru deyince, borucu deyince aklınıza gelsin. Deneyeceğim aracını sattım. Acaba 5-6 sene önceden kalma olmasın bu? Sallıyor mu içi kahve dolu? Kapalı zaten, ne olacak kahve, bir şey olmaz. Zaten kışa soğuk oluyor burası. Kim kaç kış geçirdi bu tablet burada? Allah Allah. Tassimo boş var, Tassimo. Koyayım nasıl konuya tablet, bakacağım bakalım. Şimdi devam edelim. Boru deyince, borucu deyince Recep. Annesi, babası, hepsi ve ekip olarak çalışıyor. Tıkanan lağım borularını açıyorlar. Efendim böyle otomatik bir alet salıyorlar. Borunun içine vır vır vır vır vır vır vır temizleyiveriyor boruyu. Çeşmeler, çeşme düzenleri, lambolar, hepsini bulabiliyorsunuz dükkanlarında satılık olarak. Andrea Papandrea 3 numarada sizlere hizmet veriyorlar. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Konsolosun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde. Yap gitsin Topoli Çimkurcan demiş. Enes Şerif. Ella Chico. Sana dün bir şey sordum. Görmüşsün, hiç cevap vermedin. He? Sen de ne hızlısın Chico, ne hızlısın Chico. Orijinal Chico. Niye cevap yazmadın sen bana be? He?

tableti koydum. Bir yeşil ışık yandı. Söndü, ondan sonra öyle duruyor şimdi makine. Allah'ım ya Rabbim, sen şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya. Şuradan da kendini ısıtıyor. Ne yapıyor acaba makine önce? Benim de evde krups var. Ben tak tak zır zır zır zır yapıyor kahveyi benim krups. Efendim devam edelim. Ha, Verna Korifi. Bundan böyle perşembeleri de açık. Her gün açık. Yaz programı. Köfteden harika. Hafta sonları çevirme de var. Harika. Muhteşem köftelerini mutlaka deneyin. Ciğer sarmasını mutlaka deneyin. Korifi nesli pandastik korifi. Efendim oraya döndüğümüzde gene güzel bir eğlence yaparız. Korifi'de bu kez dış alanda, dış mekanda. Her cuma akşamı canlı müzik de var. Korifi'de. Korifi'ne pandastik korifinle mi?

Hüsamettin Mehmet. Kalimera Gürkan selam. Bu nasıl mesaj böyle be? İlk önce ilk sen en son bana 2022'de yazmışsın, bu 2021 nasıl push dili masaj böyle bu? Chico sana bir şey sordum. Hey Chico. Söyle kadar mi erotisi Chico? Anladım ben zaten, cevap vermene gerek yok. Anladım ben. Ben anladım onu ben. Cevap vermene gerek yok. Sakın cevap verme. Sus. Sus cevap verme.

Imagine. Gümülcedeki şubesi olan tek süslemeci. 10 Sonuz'da Sobacılar Çarşısı'nda Imagine Nuran Hasan. Instagram'da Tatlı Telaş olarak bulun, takip edin. Süsleme alanında biz de varız. Süsleme alanında ben de varım. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyoruz diyor Nuran Hasan, sevgili dostlarım. Imagine. Kireççiler Açık Hava Konseri. Ana grup Orijinal Ton. DJ Zeynep. Ön satış 8 euro, kapıda 10 euro biletler. 26-2026 saat 19.30'dan itibaren gidin. Kireççiler çok güzel bir köy. Kireççileri çok beğeneceksiniz. Özellikle gitmediyseniz mutlaka ama mutlaka gidin derim ben. Birkaç tane daha Yunanca çalalım, ondan sonra Türkçe'ye geçelim. Ve sevgili dostlarım, bir eğlence var, hep söylüyoruz. Nurgül ile Esnizan Esma düzenliyor bu eğlenceyi. Bu eğlenceyi kaçırmak olmaz. Kadın kadına, kız kıza. Merhaba yaza. Orkestra grup ekstra. Yemekte kur stüdyo yok sadece. Diğer her şey var ve ana yemekte tavuklu bir sürü menü var ama dolgulu büfteyi ben tercih edin derim. Muhteşem bir şey. Ayrıca sponsor eşliğinde çekilişler var. Sabahlara kadar eğlence var. İçecekler var alkolsüz. Çok önemli, yemekten sonra kahve ikramı da var. Harika, Poseidon'un harika ortamında. Biletler ön satışta satılıyor. Kapıda bilet satışı olmayacak. Onu özellikle belirtelim. Efendim Nurgül'den Peças'dan geçip alabilirsiniz. Esiz Aynısma'dan alabilirsiniz. Trakya Mobilya Ferişleri'den alabilirsiniz. Ayşe ve öbür kuaförlerden alabilirsiniz biletleri. Biri biterken öbürü de başlar. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye, Alper'e günaydınlar. Onlar Batı Trakya'nın pompacıları onlar. İbrahim abi, Alper. Ve pompa deyince, pompacı deyince aklınıza hızlı hizmet, ekspres hizmet gelsin. Kendilerini yeniliyorlar. Sürekli devamlı yeni tezgahlar alıyorlar ki işiniz daha hızlı olsun, daha uygun fiyatı olsun, daha güzel olsun diye sevgili dostlarım. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Bıyıklıköy'de.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aile teyzeme de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Karaçanlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Espresso'mu yaptım. Ama birkaç damla damla diyeceğim. Espresso bu kadar az mı oluyor? Saysan 25-30 damla damladı. Sanki ilaç gibi. Bir tablet daha var, onu da yapayım. Çift olsun. Ram pam pam paray lani lanam. Efendim. HBC Ramazan Kadri Akui. Puinere o Ramazan, puinere. Puto hanis, puto freskize to Ramazan. Şimdi yaz geldi. Ramazan kendini görüyor mu acaba? Ah Ramazan, ah Ramazan, ah Ramazan. Ah Ramazan. Efendim, klimaların satışı, bakımı, tamiri, servisi. Nikosis Doktor Doktor 322 numarada Ramazan. HPS Ramazan Kadri Psiktikos. İno Anthropos. Psiksi Klimatizmos, Eksarizmos. Büyük dükkanların, marketlerin, bakkal dükkanlarının, kasap dükkanlarının, bizim kasabın olduğu gibi bakımını, tamirini de yapsın buzdolaplarının. Sizler de gidin, çok güzel etler, çok güzel köfteler, çok güzel tavuk biftekleri, çok güzel kaşarlı dana biftekleri, harika sucuklar var. Çok yakında benim tarifim sucuk da olacak, onu da alacaksınız. Nereden? Efendime söyleyeyim, İskeçe'de Leoforostatu 14'te Ahmet Kuru, Cincir Kuru Kasap'tan. Kuru Kasap. Bakar bakar dururum. Giymiş giymiş üstüne.

Bayar Odunculuk'ta çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Gidin, gezin, görün, uygun fiyata alın. Her türlü inşaat malzemesi var Ayar'da. Ayar'da arpa, mısır, buğday taneler var. Hidravlika var ya Ayar'da. Ve Ayar'ın Cemal'in cisipisi var. Cemal cisipiyle kazdırıyor, çektiriyor, çalışıyor, uygun fiyata çalışıyor. 2025 model yepyeni cisipi. Ella Pame Ayar, Pame Ayar, Pame Ayar. Ayar. Bakar, bakar, bakar dururum. İnce giymiş, giymiş üstüne. Gül gül. Altan Salih Devrim Elektrik Hızlı Gonzales. Elektrik çağırıyorsanız Çukur Kahve'nin bitişinde Devrim Elektrik Altan Salih var. Her türlü elektrik işleri, çakacaklar, fişler, mişler, ampuller, mampuller. Devrim'e ilk defa Sultan Papağan'ı Altan'da görmüştüm. Daha önce hep de herhalde şeyden karşıdan görmüştüm vardı. İlk defa Altan'da gördüm. Arkanda Altan'da sevdim, okşadım. Çok da sempatik gelmişti. Sonra Altan'ın kuşu öldü. İnşallah benim kuş ölmez. Her gün arıyorum bizimkileri. Kuşum nasıl diyorum, kedilerim nasıl diyorum, köpeğim nasıl diyorum. Bir kedi vardı, gözlerinde problem vardı. Damla damlatmaya başladım. Üçüncü damlatışımda geldim. Kedinin bir gözü yine öyleymiş dedim. Tutun o kediyi dedim. Gözüne damla damlatın dedim kedi yavrusunu. İnşallah yaparlar pazar günü dedi kardeşim. Pazara kadar sanki hayvanın gözleri dayanacak. Ne yapacaksın işte, ne yapacaksın, ne yapacaksın? Nereden geldim ben buraya, nereden geldim ben bilmiyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya geliyorum. Sonra nereden, hangi sponsordan oraya geldiğimi unutuyorum. Altan'dan geldim. Altan'dan kedinin gözüne gelirsen tabii ki unutursun. Yani Altan'dan kedinin gözünün ilgisi ne? Allah aşkına. Altan Salih Devrim Elektrik. Çanak antenler de var. Efendim fişler ve prizler, çakacaklar da var. Güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu da yapıyor efendim. Devrim Elektrik. Devrim Elektrik. Şaban Ustam günaydın. Seni unuttum sanma, unutmam ben. Burada hepiniz yazılıksınız. Hepiniz yazılıksınız. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Harika fiyatlarla koltuk döşeme işleri, koltuk kumaşları. Harika hizmet Şaban Ahmet, Şaban Usta'da. Leski Aksiyomatiko'nun yan karşısında, Sansiyon'un olduğu sokakta, Büyük Park yerinin, Büyük Kilisenin olduğu yerde Şaban Ahmet var. Şaban Usta var sevgili dostlarım. Ella Şaban. Bilmiyorum demiş Çiko. Bence biliyorsun. Bence biliyorsun. Yana konuşma bana. Çiko bana yalan konuşma, bak anladım, bak yazışından anladım, bak yalan söylediğini. Yaksın beni, yaksın beni, sen yılanın yattığı yeri biliyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Budur umudum, bir bir. Kireççilerde yılanlar nerede yatıyor? He? Orada Veysel'in üst katında. Mert diye bir kızan var. Gözleri gözdil, felfecir okuyor. Orada yatıyor. Vermişler üst katı da ona, vesile bırakmışlar alt katı. Resmen ayrımcılık bu, ayrımcılık.

Şuna da böyle yap, buna da böyle yap, buna da böyle yap, buna da yap. Mermer deyince, mermerci deyince. Uzun yılların tecrübesiyle Coşkun Int ve ekibi mermer işlerinde uzun yıllardan beri fark yaratıyorlar. Her türlü mermer işleri. Toptan ve perakende satışlar, granitler, mermerler, rengi bozulan, sararan, çat diye çatlayan, pat diye patlayan mermerlerin parlatılması, değiştirilmesi işlemleri. Mermerci Coşkun Int ve ekibinde sevgili dostlarım. Hoppa! Susurköy'den Kozlardere'ye giderken direğe geçer geçmez sağ tarafta Mermerci Coşkun Int ve ekibi sizleri bekliyor. Mermerci Coşkun Int ve ekibi. Ayrıca Instagram'da da Coşkun Int Marmaras olarak bulabiliyorsunuz. O yârimin kaşları kalem oldu. O yârimin kaşları Tanju Korumu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Ne oldu akşam mahkemelen demiş. Çiko, nerede vardı mahkeme? Ben çıkarıma gelmeyen şeyleri hiç bilmiyorum, hatırlamıyorum Çiko. Siyasete, politikaya girersem çok bana giriyorum. Durasım yok. Sonra Halit abi bağırıyor bana. Zaten ne gelirse başıma tatildeyken geliyor. Bana ıttırık puyttırık kuyttırık şeyleri sorun. Bana kimin eli kimin cebinde, kim kiminden ne yapmış, kim kiminden basılmış, bilmem ne olmuş, olmuş. Bana onları sormayın. Hiç habercim yok. Hiç takip etmiyorum. Hiç bilmiyorum.

Urie, nurie, yaşarie. Gırgırie, fırfırie. Ella. Ben burada dilimi ısırdım zaten. Çiko, senin haberin var mı? Burada benim dilim ağrıyor. Mav dilimi döndüremiyorum. Benim derdim başımı açmış. Derdim dilime kadar gelmiş inmiş. Selçuk Bekir Dobro Utro, Hüseyin Delömer günaydın. İsmail Sar, Fatma Mehmet, Nermin Beyhan, Dibibi, Erol Macin abi, Bariye Topali, Aynur Kuru ablam, vay ne güzel olmuş Almanya günaydın, günaydın. Figen Hüseyin günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erdoğan abi günaydın, Engin Ahmet günaydın, İrfan Abdullah günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Nafi Aylanım ablama günaydın. Ayşe Ali Baboğlu'na günaydınlar. Yüksel Mümin'e günaydınlar. Selma Hasan İlahtida grubundan Gülfiye Küçük Hasan'dan günaydınlar demiş. İlahtida kuru temizlemeye günaydınlar. Günaydın Gürkan. Yayın yok sandık. Bugün alışmışık. Üzülmedik desem yalan olur. Kolay gelsin demiş Ercan Durali. Yayın var, ben telefon yayını vermeyi unutmuşum. Radyoda bu sabah kalktım. Hiç kendim dedilim. Yorgunluktan morgunluktan bir de dilim ağrıyor. Bir de dilimi döndüremiyorum. Bura her bir anomalılık beni bulur bura. İnsanın dili ağrır mı be? Dilimi ısırdım, parçaladım dilimi be. Taner Ülke günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Köpek gibi yersen, aç gibi yersen öyle olur. Allah, dün gittim iftara için, gitmezden önce taksiyi beklerken şey taksiler var. Deniz taksileri. Ama nasıl hızlı gidiyor, ama hiç korkmadım. Yani şeyde bir şok yaşamıştım ya, hani az daha öleceğim şeyde. İskiatos'da bu sefer deniz taksisine bindim. Adam uçuruyor taksiyi. Vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pata vırın vırın vırın vırın. Apopo iste dedi. Dedim apokstansi. Apo ikstansi komutini. Öyle geli falan filan. Neyse nereden geldim gene buraya ha? Beklerken çok acıktı karnım. Bir tost ısmarladım. Tostu yerken ısırdım dilimi bıra. Isırdım dilimi bıra. Valla mahvettim dilimi ama. O derece iştahla yirmişim tostu. Şimdi dilim icran toplamış. Ne yapacağım ben şimdi bu dilim? Ha? Tente diyor suya mı soksam ne yapsam? Alkole mi bandırsam? Ha? Evde alkol de yok. Yok. Bırak yan bandırsam, çiproya mı bandırsam dilimi ne yapsam? 15'li. Benim başıma gelenler pişmiş kellenin başına gelmeye. Günaydın Kalitekni bu demiş. Nikanella Kalitekni. Ella. Okuma. Leblebi Senegam. Seher Senegam. Günaydın.

Gidiş dönüş 40 euro alıyor taksiler. 10 dakika sürmüyor mesafe. İki şirket çalışıyor. Gittim kızdan bir küçük kızancık var. Çok küçük ama yani 18 vardır yoktur. Dedim kaç para dedim gidiş geliş 40 euro dedi. Ama dedim öteki taksiler sizinkilerden daha güzel dedim. Onlar çok güzel. Dedim ben dedim onlardan alacağım dedim. Ama arabayı burayı park ettin dedi. Dedim ne olacağımış dedim Selin'in parkerleri. Dedi, gel dedi sana dedi hiç kimseye yapmadığımı yapacağım dedi. Ne yapacağım araba dedim. Size dedi 20'den vereceğim dedi. Giriş dönüş dedi biletleri dedi. İnce noktasında vurdum kızan öteki taksiler güzel sizinkiler çirkin dedim. Ama hakikaten öyle ama ötekiler modern uzay gemisi gibi. Neyse 20 euroya kapattık. Giriş dönüş. Zırn, barın, barın. Nasıl uçuyorsun suyun üstünde uçuyorsun suyun üstünde. Barın, barın. Cas cas suya böyle bir diye bir kalkıyor bir kalkıyor bir diye. Kayığın altı. Acayip bir şey. Bu arada bu kahve benim midemi fena yaptı. Vallahi billahi kim kaç senelik bu tablet. Hey, gördüğüm her şeyi içiyorum burayı yarabbim Allah'ım. Gürel mi fena yaptı benim bu kahve. Öf. Zehirlenir miyim acaba? 6-7-8 senelik varsa bu tablet. Acaba bir şey olur muyum? Diye de düşünmüyor değilim yani şu anda. Evet. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle smart tasarım elinin olduğun yerde Filippo Polios 37 Kırmahalli'de Melek, yan taraftaki karşı çıntada M2 numarada da onlar var. Uzun yılların tecrübesiyle son durakları toprak dediğiniz yerde size hizmet vermeye devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve Agro Servis'in kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agro Servis. Agro Servis iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinesinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etlü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cinsiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktör yağları bulunuyor. Yolda kalan araçlara hizmet veriyorlar. Ram pam pam. Ram pam pam pam. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet ortakları. Kozlukepir'de Eray Feyiz Şakir Mehmet olarak. Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz. Do do e la do se pazarinci. Do se fazma, do se fazma, do se fazma. Dosya fazla. Halide Salih, günaydın Gürkan, kolay gelsin, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Dün programı dinleyemedim, çalışıyordum demiş. Ben de teşekkür ederim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar efendim.

Hakan bana o kadar dedi. Gürkan abi sana kahve göndereyim dedi. Lazım olacak orada dedi. Kuru kahveciyim ya Hakan ama dinlemedim. Ah bu kafama, bu kafama. Hep insan ne çekerse kafasından çekermiş. Anacın sattığım bir sinek daha var burada. Kara sinek gelmiş gene. Nereden geldin? Hangi delikten girdin?

O kahveden koca karı oraya balayına geldiğinden kalma demiş Mike Tuzacı. Haksız da sayılmayabilirsin. Anlat bak Gürkan abi, bilmiyorum ben ne oldu demiş Çiko. Hangi konuyu bilmeyesin be Çikocuğum, söyle anlatayım sana. İdris Kalamini'nin yaptım. Çiko sen sabahleyin uyanınca eline ne alıyorsun? He? Sen sabahleyin uyanınca telefonunu eline almıyor musun? Çıkmıyor mu senin Instagram'da, Facebook'da haberler? Olaylar. Sen galiba uyanınca telefonu eline almıyorsun galiba sabahleyin.

17'er ay ceza aldılar. Filaki Mianastoli parayla ödenebilecek 17'er ay. Onu da yüksek mahkemeye taşıyacaklar. Yüksek mahkemede benzer bir karar verirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklar. Bizim ülkemiz zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımak konusunda çok maşallah demokrasinin beşi olduğu için hemen tanıyor. İskeçe Türk Birliği'nin tabelasının asılması konusunda biliyorsunuz yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar var. Halen uygulamadı. Uygulayacak ama uygulayacak. İşin iyisi 60 yılda olurmuş.

Benim söyleyebileceğim bu konuda bir tek şey var. Hep söylerim ben sizlere. Bir olalım, birlik olalım, beraber olalım. Bizi şöyle veya böyle bu şekilde, şöyle veya böyle şekilde bölmek isteyenlere fırsat tanımayalım derim.

Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos sevgili dostlarım. Giratos bu konunun uzmanı. Giratos şimdi artık taverna hizmeti veriyor. Karacalkaya muhtarı Serkan ve Hasan Karacalköy'de taverna olarak da hizmetinizde. Giratos gidin oturun deneyin. Ve Devletoğlu, Devletoğlu devlet gibi yanınızda, devlet gibi size destek veriyor, devlet kadar. Devlete güvenmeyin, Devletoğlu'na güvendiğiniz kadar. Devlet arkamızda, Devletoğlu yanınızda duruyor. Devletoğlu bir isim, bir marka, bir kalite. Özel kep niteliğinde hizmet veriyor. Evde yatalak hastası olanlar, onlara maaş bağlatmak isteyenler Devletoğlu'na gitsinler. Engelli maaşı için Devletoğlu'nu seçin sevgili dostlarım. Devletoğlu bu konuda uzman. Devletoğlu fark yaratmaya devam ediyor her konuda. Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Devletoğlu. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşlü'nün şube açtı. Hüseyin Aga'nın olduğu yere, Ayşe Abla'nın olduğu yere ve Gümüşlü'den sonra da Dedaş'ta da hizmetinizde Devletoğlu.

Gümrücü'ne ana bayi, Cebi Daykin Gümrücü'nün ana bayi Ahmet Mustafa. Kendisi makine mühendisi. Efendim yeni çıkan programlar için, eksikonomi programları için Ahmet'e başvurun. Gidin onunla konuşun. Isı pompaları, güneş enerjisi telefonları, güneş enerjisi termosifonları, klimaların satışı ve kurulumu Cebi Daykin. Sizi üzmeyen markalar Ahmet Mustafa. Gümrücü'ne ana bayi Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, her türlü mezar yapım işleri. 24 yıllık tecrübe. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. Takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Balağır köyünde caminin bitişinde sizlerin hizmetinizde Erkan, sevgili dostlarım. Erkan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta da bulun. Keyiften yerinde mi bu sabah be Gürkan abi demiş Ahmet. Yerimde de dilim ağrıyor. Dilim ağrıyor, dilimi ısırdım, dilimi ısırdım diyorum size. Günaydın. Benim diyetisyenime günaydınlar. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun Elif Karaosman. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şapçı Pazarı'ndan selamlar Gürkan kardeş demiş Osman Bacici. Günaydınlar Şapçı Pazarı'na. Günaydınlar güzel Şapçı'ya, günaydınlar. Es Design Esma'ya günaydınlar. Es Design Esma süslem alanında fark yaratıyor. Mona Lisa gelinliğin olduğu yerde Es Design Esma hizmetinizde. Es Design süsleme alanında Gürkan abi ben de varım. Ben de fark yaratıyorum diyor Esma. Es Design sevgili dostlarım. Koluma kaçalım, gir koluma kaçalım. Devriyeler bak. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme. İlyahtida kuru temizleme Erhan Kalyancı ve ekibi. 8 numarada yeni yolda yılların eskitemediği kuru temizlemeciler. Süet temizleme, deri temizleme. Gelinlik temizleme. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme.

belim ağrıyor, belim ağrıyor, yanlarım ağrıyor. Sol ayağımın üst tarafı ağrıyor. Terliklerden midir, neden midir? Yan mı bastım, ne yaptım? Ben dökülmüşüm. Taşlara yan bastım galiba. Gel kız gel yanıma, seni saram canıma, seni saram canıma.

Yavuz bu gruba gönderdiğin cuma mesajı mı kardeşim? He? Bu gruba gönderdiğin cuma mesajı mı? Mesajı mı? Ondan mı sen bana sordun ne yaptın diye?

sen kimin tarafındasın diyor Chico. Ben parayı verenin tarafındayım. Sen kimin tarafındasın? Seninle bu konuları hiç konuşmadık. Sen bu konularda niye gireriyorsun bu kadar be Chico? Allah Allah. Ha? Sen kimden tarafsın? Söyle bakayım. Yaz okumayacağım.

Çok paracıyım, çok para gözüm. Bak para kaybetmeyeyim diye tatildeyken biri program yapıyor burada. Dilimde acıya zaten konuşamıyorum, dilim dönmeye burada. İsteyene dilimin fotoğrafını çekip yollayayım, bak ne halde dilim. Vallahi billahi dersiniz ki bırak bu dille bu nasıl program yapıyor dersiniz o derece. Gitti dilim gitti. Gitti. Gitti parça koptu dilimden. Ay dilim dilim. Ay dilim dilim dilim dilim. Benim gibi deliyi dinlersiniz ya. O bir taraftan da sinekler. Bu sinekler nereden çıkıyor? Seni kara sinekler. Gece sivri sinekler. Aman gündüz kara sinekler. Bırak hayvanatların içinde kaldım bırak. Allah'ım yarabbim. Şehirden indim köye. Şehirden indim köye. Bizim İsmail çok güzel helva getirdi Türkiye'den. Katkısız helva, katıksız helva. Efendim tayin helvası. Kakaolu helva, sade helva. Antep fıstıklı olanı bambaşka güzel. Muhteşem helvalar İsmail'de. Pekmezler de öyle. Ve... çok güzel tayinler de var. Metin markası bakkal ve marketlerde, hastanelerde, seçkin satış noktalarında Şükriye marketlerde de bulabiliyorsunuz. Program başlarken de söyledim. Kalfa Pastanesi efendim bir profiterol yapmış. Her şeyi lokumu mokumu geçtik. Acayip bir profiterol. Bak ben çoğunuz diyeceksiniz ki gerçekten de ben böyle profiterol yemedim. Profiterol sevenler ki kim sevmez profiterol? Profiterol sevmeyen var mı? Ha? Kalfa Pastanesi'ni alsınlar, yesinler, bayılacaksınız. İkincisi profiterolle benzer bir şey yapmış. Kim yaptı onu? Mehmet'le beraber iki kardeş mi yaptı? Kim yaptı? Onun adı ne? Ondan da deneyeceğim. Yakın yer olsa gönderin diyeceğim de buraya gelmesi en az iki gün sürer. Olmaz, bozulur bu sıcakta. Olmaz. Kalfa Pastanesi hep yeni lezzetler yaratıyor. Hep yeni tatlılarla size hizmet veriyor. Ben o konuları sana yakından anlatacağım. Çiko. Öyle derin bir sohbete gireceğiz bu konuda seninle, tamam mı? Öyle şimdi öyle böyle ondan taraf bundan tarafım demek öyle olmuyor çünkü. Ama şimdi yani ben senden büyüküm. Önce ben merak ettim.

Mona Lisa gelinlik saat 9'da açılıyor. Açtın mı? Mona Lisa açıldı mı? Mona Lisa gelinlik sevgili dostlarım. Tuzcuköy girişinde 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Kiralık ve üzerinize cuk diye oturan, isterseniz sizin üzerinize tam oturan de gelinlikler, her türlü gelinlikler Mona Lisa'da. Ayrıca Mona Lisa gelin canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi yapıyor. Gelin buketleri, gelin masası süslemesi, araba süslemesi canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi de yapıyor Mona Lisa.

Bizim komşunun bir lafı vardı. Gündüz Zeyneplerden, gece sineklerden rahat yok derdi diyor Fatma Mehmet. Hakikaten. Bir de buranın sıcağı da bambaşka oluyor dışarısı. 26 dereceyi geçtikten sonra bir bunaltıcı bir sıcak oluyor.

Yaşa. Aynı kafadayız. Ben ondan seni çok seveyim Çiko. O aynı kafadayız Çiko. Yaftoy siyadin amiyamu. Tanju sen kıskanma. Tanju sen kıskanma. Muhtemelen seninle de aynı kafadayız. Tamam mı? Ama sen bir kere bile beni öpmedin Tanju. Günaydın, hayırlı yayınlar. Günün güneşin o en sıcak ve en parlak anları kadar güzel, huzurlu ve neşe dolu geçsin. Selamlar demiş Şakir Hüseyinoğlu. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hoş geldin Şakir.

Programdan sonra benim arkadaşımla konuştuk. Onun burada sevdiği insanlar var onların. Önder dinliyor mu beni? Önder dinlemese bile eşi her gün dinliyormuş. Onlarla bakalım bu akşam mı? Bu akşam cuma, yarın akşam buluşamayız. Yarın akşam gidiyor onların bir kısmı. Bu akşam buluşmamız lazım. Programımda o kadar yoğun bir programım var ki, biz ünlüler üne. Her yerde bizim programımız yoğun. Her yerde menajerlerimiz bize bir şeyler çıkarıyor. Valla bilen nereye gitsek menajerlerden kurtulamıyoruz. Yok kurtuluş, yok.

Merkür deve kuzları bunlar. Hop tiri hop tiri. Hop tiri hop tiri hop tiri. Hop tiri hop tiri. Natasha'lar çıktı.

Odysseus geldiğinde Penelope bile tanımamış Odysseus'ı. 10 sene sonra kim tanımış? Ha? İnsanların sadık dostları. Köpeğinin adı ne? Odysseus'ın, Faik söyle bakayım. Odysseus'ı köpeği tanımış İthaki'de. Odysseus da işi bilirmiş. Vallahi dünyanın en güzel yerinde yaşamış. Odysseus. Benim kafamda insan yok. Varsa da Japonya'da biri vardır demiş Tanju. Aha. Anlayamadım, abarttım ne diyesin. Günaydın güzel insan. Arif Emre nasılsın? Yoksa benden de mi aynı kafadasın Gürkan abi demiş. Ahmet seni hiç tanımayamadım, yakından gördüm bile yok. Oturdum konuştum sohbet ettim bile yok. Yedim içtim yattım kalktım yok. Ne bileyim ben seninle aynı kafada mıyım? Hoppere hoppere hoppere hoppere. Dur bakalım biraz ilerletelim ilişkimizi azıcık. Şimdilik sadece senin deterjanlarını tanıtıyorum. Deterjanını kullandım biliyorum. Just Green. Bir tane ablama dedim kardeşim dedi onlar dedi temizlemeye dedi. Biz onları denedik dedi. Abla dedim abla dedim benim dedim elbiselerim zaten koksa koksa ter kokuyor. Azıcık da leke oluyor. Domates, biber, patlıcan arada yemeklere gidiyorum üstüme döküyorum. Hepsini çıkardı valla. Valla çıkardı ama şaka söylemiyorum yani. Mesela yıkadım da bir defa yıkadım. Yıkadım da memnun kalmadım demedim. Hatta pantolonumda leke vardı bir şeyler dökmüştüm. Valla çıkardı. Yani onlar derken ama o markayı demedi ablam. Yani başka bir marka denedi herhalde. Bu Just Green'i deneyin. Efendim bunlar EcoCert sertifikalı. Harika deterjanlar. Toz deterjanlar. Sıvı deterjanlar pardon. Tozu yok. Toz nereden çıktı? Beyazlar ve renkler için. Ben çok beğendim. Yumuşadığı içi çok beğendim. Bulaşık deterjanları var. Annemler kullandılar mı beğendiler mi sormadım bilmiyorum. Onlar da çok güzel mis gibi kokuyor. Efendim onun dışında şey de var. Bebekler için özel deterjanlar var. Bebek biberon temizleyiciler var. Sade Elif ve Al Kızana Bak deneyin. Just Green kireççilerine getirdin mi Ahmet? Kireççilere de getir, marketlere, bakkallara ver. Benim Sade Elif Oz'un yeni kızanı oldu. Ama beni dinliyor ama hiç yazmıyor. Umurumda bile değilim. Umurumda bile değilsin diyor. Bugünlerde çok fena yazıyor beni. Nerelerine yazıyorsa artık. Hafta Just Green. Aynı kafadaymışık biz seninle dedin diyor Tanju. Benim kafamda insan yok, varsa da Japonya'da biri vardır demiş. Sen şimdi seninle aynı kafadayız demekten bunu mu anladın? Senin galiba bugünlerde maçlarda kafana çok top vurdular ha? Senin kafaya çok top isabet etti galiba. Senin kafa sulanmış senin beyin. Gerçi maçlar da tatil. Artık hangi kafana ne geldiyse başına bilemeyeyim Tanju. Sen bunu mu anladın? Argos demiş. Odysseus'un köpeğinin adı Argos muydu? Bu Faik Karacahil bir şey bilmez. Buna Arkea Historia soracağım. Buna Odysseus İlyada'yı soracağım ezbere biliyor. Bu Faik de böyle garip bir şey. Allah'ım ya Rabbi vallahi billahi. Penelope'nin kaç tane ministrezi vardı?

0: Kaç tanesi diye verdi? Kaç adam isterdi Penelope'yi? Hiçbirine varmadı. Kadıncağız 10 sene odisyazı bekledi. He? Söyle bakayım. Yoksa vardı da yazmadı mı onu şey Omiros? Omiros yoksa öyle korulara girmedi mi? Ella Ergin niye gülüyorsun be? Verdim kireççere de demiş. Greenpoint uygulamasından da okutabilirler barkodlarını içerik kontrolü için. Verdim kireççere de demiş Ahmet. Yeni teknoloji benim Just Green'ler demiş. Nasıl temizleyeceğimiş başka şey kullanmıştır onlar demiş. Ahmet ya işte o başka marka kullanmış herhalde onlar. Bilmiyorum ama arkadaşım. Ama sizin deterjanlarda sirke olmasın, beyaz sirke. Beyaz sirke makinenize, çamaşır makinenize, bulaşık makinenize hem yıkama suyuna hem de yumuşatıcı gözüne beyaz sirke ekleyin, beni anacaksınız. Bu Gürkan her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor bu Gürkan, her şeyi biliyor.
1: Canım agam tulum bacı.
0: Günaydın, kolay gelsin. Nasıl gidiyor tatil demiş Perihan. Ama benimkine tatil denirse iyi gidiyor. Saat 1'e kadar var. Birden sonra tazı köpekler gibi, kupaylar gibi geziyorum. Gece sular seller gibi gece de geç yatıyorum. Sabahleyin bu sabah kendimi toparlayamıyorum. Özellikle bu sabah çok perişanım, dilim de ağrıyor. Ay dilimin sol tarafını ısırdım. İsteyene fotoğrafını yollarım inanmayana. Çok fena oldu dilim. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terkos. Maç yok ondan iyi dilim. Boşver takma sen beni demiş Tanju. Ben seni gelince götüreyim Gökmen'e de. Bak sen nasıl kendine geleceksin, hizalanacaksın sen. Bak nasıl hizalanacaksın. El la fame. Dosse. Elam. Erol beni dinliyor mu? Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Beyaz mermerler, damarlı şeyler, granitler hepsi var. Şömine yapımı, mezarları, mermer kesimi. Sirkeli Basılı Köy yol üzerinde Erol Mermerci sevgili dostlarım. Yeni tanıtmaya başladık. Zaten kendisi de yeni açtı bu işi. Mermerci Erol Bey, son olarak bir şey söyleyeceğim. Bir sponsor tanıtıcıyım. Ondan sonra devam edeceğim.

Agoralılara günaydınlar. Agora Plus. Çek çek çek. Agora Plus Yarımçınar'ın karşısına Konstantin arka sokağında Agora Plus'larda dondurma Desino Megan Pagotto 2 litre. Vanilya kakao fraula 3,5 euro. Papadopoulou Digestive Biscotto 1,70. Ayın 21'ine kadar bugün ayın kaçı? Bugün ayın 19'u. Ve Telemes Evrofarma 1 kilogramı 5,48. Telemes Evrofarma sevgili dostlar. At bakayım dilini kanka demiş. Dur atacağım şimdi. Sedat günaydın. Gürkan Bey kardeşim geçilmez Çanakkale'den selamlar saygılar demiş. Abdullah Erkan Bey abim. Günaydınlar, çekin tulumbayı. Çekin tulumbayı, çekin tulumbayı. Çek çek çek. Çek arabayı, çek çek çek çek. Benim agam tulumbacı. Benim agam. Bakayım çekeyim dilimi.

Aa, çektim ama hoşuma gitmedi, atamam. Atmam için önce benim beğenmem lazım. Çok kötü, fena olmuş dilim.

Isırdın mı, ısırttın mı? Ne belli demiş Leyla. Çek, çek, çek arabayı. Çek, çek, çek. Sür kremini. Sür, sür, sür. Hadi de yap işbirini. Ama kim ısıracak benim dilimi? Köpek de görmedim ben hiç burada. Köpek gördüm mü? Görmedim vallahi billahi. Hep keçi gördüm. Hep keçiler var yollarda. Gölgeliklerde yatıyorlar. Akşam aylarını fazla kaçırdık zaten. Dinklerde bari bari abi de maf maf demiş Tanju. Ama fazla kaçırdığın için oynayamayasın. Dayanamayasın. Bak eğlencede zıpır zıpır zıpladım ben, sen dilin dışarı çıktı. Yapma öyle. Yapma öyle. Ne o dil bağ öyle Gürkan. Fırıncı külahı gibi demiş Leblebi Hüseyin Agam. Onu soracaktım. Neden öyle sıcakta tepelerde geziyen? Gitsene denize demiş Perihan. Hangi tepelerde be? Bak Perihan'cığım, zaten denizler hep tepelerde. Bu Kefalonya'da düz yerde deniz çok az var. Hep tepelerde iniyesin. Keçi gibi mübarek. Vallahi billahi. Hani mesela bazı arabaları bırakıyorum taneye. Bakıyorum ta nerelerde bırakıyorlar. Korkudan indiremiyorlar kiralık arabalar. Sıktıramıyorlar. Zaten hep uçurumlarda uçurumlarda bütün denizler. Sen bizim fener gibi düzlük mü sarıyorsun burayı? Ulu ulu kocaman kocaman kocaman kocaman dağlar var burada. Oho. Hep uçurumlar, hep şeyler. Kalimera Kefalonia afto ine naise anipandros pernisto chantaki ke adde diakopes. Emis pou imaste papus dulev melei o umit. İşte insan bazı işlerde şanslı oluyor. Erol Agromix'teyim demiş Ahmet. Selam söyle. Çok selamlarımı söyle. Bak bakayım dinleyenler mi beni? Çek bakayım o 10 euroluk plakaklerin fotoğrafını göreyim. Bana selam veren boşlu çıkıyor. Selam veren boşlu çıkıyor. Hiç beğenmedim, gitmem ben oraya o zaman demiş Periköse. Dünyanın en güzel plajlarından birisi olarak tanıtıyorlar. Dün gittiğim yeri neydi, orasının adını gene unuttum. Hiç üçüncü gidişim bu sefer hiç durmadım bile, gittim arabadan indim ama bir de güneş var, tepeme tepeme vuruyor. Yok organımın paralıya yok yani. Türkiye'de olsa bütün veriler açık artırmayla satarlar, fazla para kazanır işletmeci de, devlet de para kazanır. Burada bizimkiler tam tersini yapıyor. Dünyanın en güzel plajlarına hiç kahve içecek bir yer bile yok. Al şemsiyeni, çantanı git diyorlar. Gitmesen hadi evine git diyorlar benim yaptığım gibi. Mirtos Beach'te, Mirtos Beach.

Ya Ayhan, çok fena sarıyor. Vallahi billahi parça koptu dilimde. Günaydın Gürkan diyor Ahmet Mustafa abim, günaydınlar. Göndersene dilini lütfen demiş İlyas. Aa, gönderemem, hoşuma gitmedi, çektim sildim. Dilimle beraber sakallarım da çıkıyor, hoşuma gitmedi.

acayip güzel plakakiler gördüm. Ustam var mı? Kim koyacak plakakileri diyor Ahmet. Niye sen plakakide mi koyuyorsun? Çek çek çek. Nereyi koydurayım ben plakakiyi be? Sür sür sür. Ben koyduracak olanlara reklam yapıyorum. Plakaki koyduracaksanız plakakileri Erol Agromix'ten alın. Lazer kesim, A kalite, 10 eurodan başlayan fiyatlarla. Plakaki taktıracaksanız Erkan'a, Ekrem'e taktıracaksınız. Bir de onların çırağı var, Erdem. O kızana göz açtırmayın. Efendim plakaki fayans işinde Ekrem, Erkan ve Erdem. Bana telefon numaralarını sorabilirsiniz. Ben size telefonunu verebilirim. Plakaki taktıracak olanlar ustalarına taktırsınlar. Bu işi iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Çırakları da 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Erdem ve Stonafro Özcan'a günaydın. Vedat'a günaydınlar. Köpük köpüğe yıkıyorlar. Çok güzel yıkıyorlar. Çok iyi yıkıyorlar. Stonafro sevgili dostlarım. Stonafro. Peki Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçince sol tarafta hizmetinizde. Evinizden alsınlar arabaları, işlerinizden alıp işlerinize bıraksınlar. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Telefon numarasını bulun, alın, arayın. Size en güzel hizmeti versin Stonafro. 35 senelik plakakici ustası benim babam. Evrenköylü plakaki ustası Bayram Mehmet'e oğlundan Şaba. Sponsor olacak babam da sana demiş Ahmet. Sayın be! Sen de öğrendin mi onun yanında o işi? Benim. Kim bilir nerelere...

0: Çiko, o söylediğin ismi günahım kadar sevmem. Bak, o söylediğin ismi günahım kadar sevmem. Çok onunla ilgili şeyler var. Anlatacaklarım var. Bir gün konuşalım biz seninle bunları. Tamam mı? Günahım kadar sevmem. Günahlarımı da, benim günahlarım da yok gerçi. Benim gibi mübarek bir adamın günahı olur mu? He? Ahmet Koca Mustafa. Günaydın, günaydın, günaydın.
1: Kaymaklı, çok tatlı. Benimle gelelim çok fazla.
0: Ama İlkan, cumayı nerede kılayım? Burada kilise, kilise var, kilisede papaz yok. Cemaat yok, okul var, okul bile kapalı. Ne cuması, ne camisi?

Bayram değil, Seyran değil. Gürkan bize niye reklam yapıyor? Gürkan. Yasu Erol. Yasu Plakak İzler'in başkanı. Yasu Erol Mehmet. Yasu Mehmet'im. Mehmet Cuma akşamları canlı müzik var. Mehmet çalıyor şeyde, korifide. Helal sana abi, dinlemedeyiz demiş Erkan Reyhan Eyhan. Yasu

etli sandviçler, tostlar yedirmeyin. Benim gibi dilini ıstırmasın. Ay dilim dilim dilim dilim dilim. Dilim dilim dilim dilim dilim. Gürkan nasıl gittin Kefalonya'ya? Sen bu sene ben de arabayla gitmeyi düşündüm demiş Nedim Şerif. Düşün düşün. Dur işin. Düşün düşün. Dur işin. Arabayla gelin de görürsünüz. Arabayla da gelin ama tek başınıza gelmeyin. En azından iki şoför olsun. Çünkü çok uzak. Çünkü çok talep oraya. Arabaya geldi, arabayla geldiğiniz zaman dinlenmek için bir haftanız gerekiyor. Ben uçakla geldim, iki günde kendiniz zor geldim.

Yaba okuma diyen, seversin beni sen. Seversin beni sen okuma diyen. Padişah sormuşlar, demişler ki padişahım demişler, sizin demişler sebeniniz çok mu, ne kadar çok sebeniniz var? O demiş tahttan indikten sonra belli olur demiş padişah. Şimdi beni de seversiniz. Ünlü müllü olduğum için falan filan için seversiniz. Ya Allah tahttan indirmeyi nasip etmesin. İyi gününde, iyi gününüzde dostunuz çok olur. Efendim sizin arkanızdan yalakalık yapanlar çok olur. Önemli olan kötü gününde düştüğünüzde dostunuzun olmasıdır. Çünkü düştüğünüzde de tekmeleyen çok olur. O dost bildikleriniz düştüğünüzde kıçınıza vurur tekmeyi. Valla bir tekme de ben vurayım da kalkamasın diyen çok insan olur. Böyledir bu dünya. O yüzden siz zor durumdayken, siz kötü durumdayken size destek olan, sizi siz olduğunuz için seven dostlarınızı bırakmayın. Onlara sıkı sıkı sarılın. Bu çok önemli. Bak şimdi benim benim iki tane dinleyicim var. Hiç kaçırmadan dinlerler programımı. Çok zor günlerden geçtiler. Allah insanı sevgili dostlar çok değişik şeylerle sınayabiliyor. İlk önce Aynur ablam kanser oldu. Çok zorlu bir süreç atlattı. Ve eşim şu anda beni dinliyor. Necdet abi de ona çok destek oldu. Bu konuda hatta geçen yaz tatili yarıda bıraktılar ve dönmek zorunda kaldılar. Abim eşine üzülürken kendisi kansere yakalandı ve çok çok çabuk ilerleyen, eğer ilik nakli yapılmazsa maalesef sizi öteki dünyaya götürebilecek türden bir kanser türüyle savaştı. Savaşın sonuna geldi, savaşı kazandı. Böyle şeyler yaşanabiliyor ve bunlar ikisi, bu iki karı koca eş efendim birbirlerine destek oldular. Bu da Allah'ın bir takdiri, bir sınavıydı işte. İnsan radyocu ya, radyoda olunca çok şey duyuyor, çok şey görüyor, çok şey öğreniyor. Dediğim gibi şimdi mesela biz yayındayız. Necdet abi yaklaşık 2 aydır kimseyle görüştürülmüyor. Çünkü izole bir odada çok dikkatli olunması gerek. İlik nakli yapıldı. Efendim mikrop almaması lazım dışarıdan. Belirli bir süre daha orada kalacak. Ve tek arkadaş ona biziz. Ve Necdet abinin de çok hoşuna gittiği, çok sevdiği bir şarkı var, Cevriye. Namussuz olanı. Biz bu böyle birazcık size mutluluk katabiliyorsak, bütün bu dertlerinizi, problemlerinizi, hastalıklarınızı unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Ve ben sizlere program başlarken sordum, dün milyoner belli ki, yani kocaman bir yatı var. O yat nereden baksanız, ne bileyim ben, bilmem yat fiyatlarını ama yani 1 milyon dolar falan vardır herhalde. Muhteşem bir yat. Meğerse sahibi Türkmüş. Oradaki Türk bayanla konuştuk. Ben telefonda konuşurken telefonda konuştuğum kişi ekonomik problemlerinden falan bahsediyordu. Ben de dedik ki siz ekonomik problemlerinizi anlatıyorsunuz. Bakın dedim, karşıda ne var dedim. O dedi insan taşıyan gemi değil mi dedi. Yok dedi, bu özel yat dedim. Yan taraftaki bayan da o yatın sahibiymiş. Sonra bana dedi ki yeryüzünde dedi Kanuni Sultan Süleyman'ın deyimiyle en güzel şey sağlık dedi. En büyük zenginlik sağlık dedi. Onu biliyor musun dedi. Biliyorum tabii ki, farkındayım dedim. Sonra beni davet etti, gel dedi şeye dedi, seni konuk edelim, Argostoli'ye gidiyorum dedim, götürelim falan dedi. Dedim arabam var yani diğer köyde. Böyle bir konuşmamız oldu. Dünyadaki en büyük zenginlik dedi, sağlık dedi. Çünkü biz bir sağlık sorunu yaşadık. Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar ünlü olursanız olun, hastalık geldiği zaman bazen insan onunla savaşamayabiliyor dedi. Hatta ben şeyden örnek verdim diye, işte dedim Apple'ın sahibi mesela, hani dünyanın en zengin adamı, çok tehlikeli bir kanser türüdür. Pankreas kanserinden öldü biliyorsunuz. O yüzden sağlık çok önemlidir. Mutlaka para da önemlidir insan hayatında. Ama
Benim hep söylediğim bir şey vardır. Tüm bunların yanında bir de şöyle bir şey var. İnsan kendi kendiyle mutlu olmayı bilmeli. Kendiyle barışık olmayı bilmeli, öğrenmeli. Ve insan küçük şeylerle mutlu olmasını da bilmeli. Çünkü zaten çok paranız varsa mutlu da sayılmazsınız. Şimdi o adam istediği her şeyi alıyor. O yat alıyor, kat alıyor, araba alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Bu mutluluk değil ki. Bir şeyi çok arzuladığınız zaman, çalıştığınız zaman, para biriktirdiğiniz zaman elde ettiğinizde asıl mutluluk bence o oluyor. Her neyse bunlar böyle rakı masasında konuşabilecek sohbetler. Say abi o dünkü yat senin mi? Sen diyordun ya yatım var diye. Seninse beni de gezdirsene yatınla demiş İlyas. Amca o kadar övmeye gerek yok bizleri demiş Gökhan Karali. Ama ünlü olmasan ben seni şimdi sevmiyorum. Bir düşün ünlü olmasan. Ama ünlü olmasan belki severim demiş Faik. Faik geçen gün Çiko'nun nişanında şeyi gördüm. Adnan'ı gördüm. Çiko Adnan'la kim? Kız tarafı mı tanışıyor? Erkek tarafı mı Adnan'la? Sormadım Adnan'a hangi taraftan geldin sen diye. Aynen ablam her konuda haklısın. Bizim hastanede hastane odalarında en çok sen moral verdin. Seni dinledikçe neşelendik. İyi ki varsın demiş Aynur ablam. Aynı süreci Aynur ablam ilk önce o atlattı. Tedavi görürken, kemoterapi alırken hep beni dinledi. İşte Maldivler'de şurada burada bizi dinledi. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Çok önemli dostluklar sevgili dostlar. Dünyada mutluluk yatildeyken. Tatildeyken demiş Ergin Kurcalı. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Sen nereden anlıyorsun beni? Allah Allah. Sonra amca o kadar övme gerek yok bizleri. Sonra sınanıyoruz daha çok kötülük yapıyoruz demiş Gökhan Karali. Paçacı mı demiş Çiko. O konuyu senden ayrıca konuşacağız. Çiko şimdi o konuyu bir köşeye bırak en kısa zamanda konuşacağım ben senin o konuyu. Paçacı Adnan evet. Nereden tanıyorsun sen Adnan'ı? Biz Adnan'la çok uzun yıllar dost kardeş olduk beraber çalıştık. Adnan don fabrikasındaki psikolojik baskıya dayanamadı. Resmen bize bowling yapıyorlardı. En sonunda Adnan ama çok erkek bir çocuktur. Efendim proestamiyonuz bir gün sayım yapıldı. Yok öyle olmuş yok bu kadar don bulunmamış bilmem ne olmuş falan filan. Hep de proestamiyonuzun manyaklıkları gerizekalı salak bir proestamiyonuz vardı. Adnan bir odaydı hiç unutmuyorum elinde sayım yaptığı kağıtlar vardı. Adnan fır diye kağıtları bir de kalın karton kağıtlardı. Proestamiyonuzun suratından fırlattı. Ben dedi bırakıyorum dedi. Haydi gel dedi çekti gitti erkek gibi yaşa. Ben sıktıramadım bırakma. Arabam vardı taksitleri vardı arabamın o zaman. Evimi yaptırdıydım evimi plakakları fayansları mayansların ödeneydi. Kaloriferleri koydurduydum. Çek senedim bak çek senet mafyalarından bulaşıktım ben bırakamadım. Ben kaldım ne yapayım bırakıp da sonra iş nerede bulacağım. Adnan bıraktı gitti yaşa. Adnan böyle de bir delikanlıdır. Akraba bana demiş Çiko. Adnan senin akraban mı? Ondan seni de seviyen ben demek. Biz alışıkız 2000 kilometre Almanya'dan geleceğiz. Orası tuz biber gibi gelir demiş bize demiş Nedim Şerif. Kefalonya zaten tozu mu? Dünyanın neresine gidersen git bütün papazlar duvarların hepsini Müslümanlardan fazla biliyorlar demiş. Leblebci Hüseyin Agam. Ne diyorsunuz anlayamıyorum be ben sizi. Vallahi anlayamıyorum ben sizi. Ella Emre. Seni bir kere söyledim duydun mu şimdiye kadar? Sinap Semerci İnşaat. Temel kazım işlerinden binanın dikilmesine kadar en son kiremidine kadar güvenebileceğiniz isimler inşaat alanında tecrübeli. İnşaat alanında tecrübeli ekibiyle söz verdikleri zamanda başlıyorlar işe, söz verdikleri zamanda bitiriyorlar binayı. Bina işi, sağlamlık işidir. Oyuna gelmez sevgili dostlarım. Profesyonel ellere hizmet emanet edin binanızın yapımını. Sinap Semerci İnşaat Facebook'ta,
Sinap Semenç inşaat olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Telefon numarasında bakabilirsiniz. Gürkan abi adamdır, gerisi heyecandır. Her zaman samimiyeti, enerjisi ve güzel yayınlarıyla gönüllerde taht kuruyor. İyi ki varsın Gürkan abi demiş Berkay Nilay. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Biraz müzik dinleyeyim, ben de bir su mu içeyim, geliyorum, biraz yürüyeyim, ayakta şey yapayım, biraz kalkayım. Klimayı açtım çünkü dün pencereler çıktı, bütün gün sivrisinek girmiş içeri. Akşam ısırmadıkları yer bırakmadı sivrisinekler. Her yerimizi gidiler.

0: Radyo terapi tatilde.
1: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyarlanır.

Motosiklet için doğrudur ama araba için doğru değil Enis bu. Arabada ben bastıkça görüş açım açılıyor, bastıkça görüş açım açılıyor, bastıkça açılıyor, bastıkça motorda tamam. Bu motosiklet için geçerli Enis Şerif, duyuyor musun beni? Arabada ben 130 kilometreden zaten Volvo yapındığımda 130 kilometre hiç fıs fıs. Hiç gitmeye misin gibi geliyor adama. Of. Bayılıyorum bu şarkıya. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Rıfat Marketler Kurcalı köyünü açtılar, iyi ki açtılar. Kurcalı köy sakinleri, Şapçı'dan olanlar, yukarı köylere gidenler, yukarıki köylere gidenler, gelenler hep Rıfat Marketler'den alışveriş yapıyorlar. Hijyenini, uygun fiyatlarını, müşteriye olan güler yüzlü hizmetini, müşteriye olan saygısını seviyoruz, beğeniyoruz diyorlar. Öyle de olmalı. Efendim her şeyden önce çalışanınızın sizi düşünmesi için, çalışanınızın verimli olması için sizin de çalışanınıza değer vermeniz gerekir. Bakın, Sclavenitis marketler zincirleri var değil mi? Benim bir çıkarım, bir şeyim yok. Sclavenitis hep söylenir, anılır, bilirsiniz. Ben de bakarım. Çalışanlarına, Sclavenitis'de çalışanlarım var. Çalışanlarına çok ilgi gösterir. Mümkün olan en iyi maaşı verir. Birçok marketin açık olduğu günlerde Sclavenitis'ler kapalıdır. Yani o gün kar edecekken zarar etmeyi ama çalışanını mutlu etmeyi seçen marketlerdendir. Rıfat Marketler de böyle. Çalışanlarına da önem veriyor. Müşterisine de önem veriyor. Bu her iş için çok önemlidir. Her işi yaparken aman ben bu işi yapayım da kardeşim, insanların önemli olan işte parasını alalım da gerisini boşver, sattığımız malda şöyle olsun böyle olsun diye düşünürseniz, insanlar da deyim yerindeyse keko değil, yolunacak tavuk değil, onun farkına varırlar. Rıfat Marketler, çok teşekkür ediyoruz. Ve İmamoğlu, yine İmamoğlu da kendi alanında kendini sevdiren, saydıran, ben hep güzel şeyler duydum İmamoğlu hakkında. Hep dediler ki iyi esnaftır, dürüst esnaftır onlar. İmamoğlu'ndan gözü kapalı alışveriş yapabilirsiniz dediler bana. Biz geçen de oradan gittik, bir makine aldık. Bir çamaşır makinesi aldık Nursel ablama, güle güle kullansın. Esra kardeşimiz orada. Dükkanda daha çok o duruyor. Diğerleri dışarıda. İşte Eyüp falan ekip olarak çalışıyor. Özellikle yazın iş çok oluyor. Klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. İstediğiniz her türlü beyaz eşyayı en uygun fiyatları alabileceğiniz yer İmamoğlu sevgili dostlarım. Bir de şöyle bir şey var. Bak şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim ki İmamoğlu'na gidiyorsunuz. Başka bir yerde, bir büyük zincirde bir makinenin fiyatı İmamoğlu'nda 50 euro daha pahalı. Diğer yerde 50 euro daha ucuz. Fakat şöyle bir şey var. Bölge esnafına desteklememiz lazım. Evet, aynı makinedir, aynı modeldir belki. 50 euro daha pahalı olabilir ama işte o adam alırken 10 tane çamaşır makinesi alıyorsa diğer o büyük şirket, büyük Alice Dağlar dediğimiz o firmalar 100 bin tane sipariş veriyor. Doğal olarak fabrikalarda onlara uygun fiyat yapıyor ya da onlara özel, onların istediği şekilde üretiyorlar bazı çok büyük zincirlere. Yani diyor ki mesela şu pompanın 10 euroluğu var, bir de 5 euroluğu var ama 5 euroluğu daha az dayanıyor, daha ucuz kalite. Onu koyuyor diyelim ki makineye. Siz aynı makine zannediyorsunuz ama içinde parçaları değişik olabiliyor. O yüzden bunu da düşünmek lazım, bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu internetten alışverişler çıktı çıkalı küçük esnafımız da maalesef büyük zarar gördü. Onlar da fiyatlarını internet fiyatlarına indirmek zorunda kalıyor. O zaman da kazançları olmuyor çünkü internet satışlarında atıyorum işte hep söylüyorum. Bugün de böyle ciddi konulara değiniyoruz. Hem nedense herhalde ben yorgun olduğum için. Atıyorum bir alışveriş sitesi var, Zalando, bir Alman mağazası, çok büyük bir mağaza, çok kocaman depoları olan bir mağaza, ünlü markalar, marka ürünler satıyor,
Bir sipariş verdiği zaman, çünkü araştırdım, on binlerce parça sipariş veriyor. Depolar doluyor, taşıyor. Küçük esnafın marka ürünü 100 euroya satıyorsa Zalando 50'ye satabiliyor. Çünkü zaten 25'e alıyor onu. Anlatabiliyor muyum? Bu olay bu. Çok aldığı için fabrikalar onlara çalışıyor aylarca. Bizim tabii ki çıkarımıza ben giriyorum. Ben de alışveriş yapıyorum oradan ama marka ürün satan küçük esnaf İskeçe'de, Gümüşlü'de, şurada burada maalesef kaybediyor. Ya da onun dışında herhangi bir şey satan, yani illa marka ürün olması gerekmiyor. Eczanelere gidiyorsunuz, işte vitamin alacaksınız, şunu alacaksınız, bunu alacaksınız. Bakıyorsunuz fiyat şu. Bir de bakıyorsunuz ki yani piyasa çok rekabet var piyasada. Bakıyorsunuz bir Amerikan sitesi var, orada vitaminler hem daha kaliteli hem daha ucuz. Ya da internete bakıyorsunuz, aynı vitamin şu kadar daha ucuz. Benim alışveriş yaptığım bir eczane var Magiko'da. Koca Mahmutlu'da. Geçen gün buraya gelirken ben sürekli şey kullanırım. Ben besin takviyesi çok kullanıyorum. Omega 3'tür, işte D vitaminidir, ne bileyim ben şudur budur. Geçen gün D vitaminim eksik çıktı. Check-up yaptırdım. Düşük çıktı yine. Dedim D vitamini alayım. İnternetten ısmarlamaya vaktim olmadı. Gittim D3 vitamini istiyorum. D3 ile K2 vitamini aynı arada olsun. 5000'lik olsun dedim. Yok, yarın getireceğiz dedi. Kız fiyatını sormadım bile. Sonraki gün getirmişler. İnternette 14 euro fiyatı, bana 10.45'e verdiler. Bak 45'i de hatırlıyorum. İnternette en uygun fiyat 14, artı onun gönderme parası da var. En azından 2.5 euro. Scrooge Point'e gönderirlerse. Dediğim gibi bazı eczaneler de internetten de ucuza satış yapabiliyor. Tüketici olarak tabii ki en iyisini, en ucuzunu araştırmamız, almamız da doğal. Çünkü insanların boşa verecek parası da yok. Ancak işte esnaf olan bu işin ne kadar zor olduğunu, bu çarkın ne kadar zor döndüğünü biliyordur. Çünkü o bahsettiğimiz büyük mağazalar çalışanı yok. Çalışanı var ama birkaç tane çalışanı var. Elektriği yok, şuyu yok, buyu yok, çok vergisi yok. Mağazaları yok, bir deposu var, o depodan satış yapıyor, tıngır tıngır tıkır tıkır işini götürüyor. O yüzden bu açıdan zor, yani hakikaten zor esnafın işi. Ve bizim de mümkün olduğunca destek olmamız lazım. Sevgili dostlar, bölgemizin esnafına bir şey göndermiş bana Şerif Osman. Ne ki bu? Bu anlamsız şey nedir böyle? Tuğla, iki tuğlaya, iki tuğlanın sağına soluna eldiven koymuşum, bir de şapka koymuşum. Bu ne ki şimdi? Ne bu? Günaydın, hayırlı cumalar demiş Erdem Alioğlu. Çok güzel gelmiş demiş Nedim Şerif. Sen insanlara radyoyu sevdirdin, bir güneşsin Gürkan'ım. Bunu abin bana yazmış, göndermemi sana istedi demiş Aynur ablam. Çok teşekkür ederim abim, sağ olasınız hepiniz de. Belki Adnan dön çalmamış, doğru adammış. Kibiri don çalmamış, doğru adammış, kibirine yedirememiş. Sen ise çaldın donları, kabullendin demiş Leblebci Hüseyin Agam. Evet, Adnan don çalmayacak kadar da şeydi, öyle şey bir insandı. Adnan öyle bir delikanlı adamdı. Ben çaldım, yalan mı söyleyeceğim? Çünkü benim hakkım yeniyordu orada. Ben eşek gibi çalışıyordum de bu kadarcık paraya. Biz Cihan'la beraber az dön çalmadık oradan. Şimdi beni mahkemeye bile verseler zaman aşımına uğrar, düşer o dava. Çünkü benim hakkımı yediler, hala o donlardan var. Vallahi geçen de buldum, bak buraya bile aldım dizel. Biz çünkü fason çalışıyorduk, Puma'ya, dizele, Çibo'lara çalışıyorduk, Aldi'lere çalışıyorduk. Vallahi billahi hem de etiketinle beraber etiketli çalmışım. Herhalde kutusundan beraber çaldım. Çalmadım, hakkımı aldım. Çalma denirse çaldım, ne yapayım yani, yalan mı söyleyeyim? Adnan yapmazdı, Adnan almazdı. Seni be, git oku Ekrem abinin mesajını, sana bir şey yollamış diye diyor Erdem. Ekrem abinin mesajı nerede be? Mesaj altında kaldım be.
Veysel Kadir, selam abi, Fener'de boya yapıyız, çok sıcak. Anıl'dan selam sana demiş Veysel Kadir. Anıl kim be ya, tanıyor mu ben Anıl'ı? Anıl'a da günaydınlar. Sana da günaydınlar, kolay gelsin. Ekrem Sakallı okuma.

Ben kimsenin kavga yapmadım. Azıcık bağırdı bana. Sevgilim, sen... Hadi baştan alalım. Müşerref Akay, Muazzez Ersoy. 2011 yılının canlı bir kaydı TRT Müzik kanalında.

beni yalnız bırakma. Sensiz nefes alamam. Sensiz yaşayamam. Çok dedik de nefes de alınıyor, yaşanıyor da.

0: kaybetmekten korkarım. Ben de çalacağım galiba. Benim de çok hakkım yendi. Ne yapayım acaba çocuğum demiş. Leblebici Hüseyin Ağam çal gitsin. Çal bir de sat. Tamam mı? Yarı fiyat. Türkçe anlıyor mu Arif Hanım? Oralarda mı? Alo. Sesim geliyor mu? He? Çal sat. Her gün başka marka deneyi ama yorum da yapıyı demiş. Hangi markada karar kıldı? Hiç hayatımda görmedim markalar yalnız. Onlar nasıl marka onlar? Marka make-up ses olmasın onlar Ekrem.
1: Aşkın beni yaşatan
0: Kalimero
1: beni hayata.
0: Halil Nasr Aklim. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar diliyorum. Anca yazabildim. Daha orada duracaksan ben sana gönderirim kahve. Bu arada artık Karaçanlar'da da kahvemiz satılıyor. Söylemek istedim yalnızca demiş. Hakan iyi yapmışsın. Hangi markette Karaçanlar'da? Nihat Kuru kahveyi denesinler. Abi arkadaşım ben burada kalacağım da adres versen burada beni ormanın içinde hangi kurye bulacak? Abi Hakan beni burada tövbe yarabbim Allah'ım Azrail arasa zor bulur. O bulur gerçi de Allah'ın cuma söylediği laflara bak.
1: Aşkım.
0: Akşam düşündüm kendi kendime. Her gün düşünüyorum. Rula'ya da söyledim. Rula'dan arkadaş olduk artık ev sahibiyle. Ön tarafına koca çitler koymuşlar. Duvarlar yapmışlar. Açılır kapılır son sistem kapılar. Koruma kamera var. Girişte kamera koymuşlar. Arka taraf açık. Arka dedim hiç olmazsa dedim bir tel kapı koyar insan arka tarafa bir çit yapar. Arka taraf kapalı diye bana Rula abi dedim. Posine Krista var Rula dedim bir tel var. Telin boyu 60 santim bak yemin ederim sizde bir metre bile yok. Tel de en ince telden ondan sonra tellerin uçlarını kıvırmışlar birbirlerini tutturmuşlar. Çünkü bahçede kunyadosunun şeyi varmış. Arabası var. Arada sırada girip çekip alıyormuş. Arka taraftan giriş serbest. Önde kale gibi duvarlar. Güvenlik kamerası bile var arkadan. Ya arkadan girerlerse dedim hiç korkmayın diye. Oraya diyor bizim köyde diyor hep bizim akraba bu köy diyor. Zaten köyde insan yok abi. Zaten arka taraftan da girmek için bulmak lazım. Ziteni açtıkları, çalıldıkları, ottuklar. Hayır zaten hırsız gelseydi bana beni mi alacak, neyi mi alacak? Yani yüz tarımda para yok. Abi ne yapacak beni? Körpecik tazecik olsam belki bir işine yararım hırsızın ama ne yapsın beni hırsız bakacak bir ihtiyar yatıyor içeride ak kafalı bir şey yatsın ama diyecek girdi ve değmez bu eve burada diyecek para da yoktur. Şey Bafile arada dikkatimi çekiyor. Neden çoğul konuşuyorsun? Sen öyle içimize düşüyor. Akşam her tarafımı sivrisineklerle ısırmış dedin. Manyak diyor İlhan. Çoğul mu konuşuyor? Sen gene. Kaç? Mamos, Nifi.
1: Beni hayata bağlayan.
0: Ona Milo Klefti mi önerdin? Milo Krafti çok güzeldir.
1: Atma beni zulümlere götür beni
0: yeni gittiğim yere. Gürkan abi atma temelli kalmayasın orada demişti. Şu zulümlere götür beni yere. İsterse gelsin hırsız. Bak ben onu hırsızı da yaparım. Bunu da yaparım ben hırsızı. Bili Türkçe ama bilmezmiş gibi yapayım. Onu sağlama almış arkadan korkusu yok demiş Leblebici Hüseyin Agam. Ya benim bir arkadaşım var adı Haşmet. Onun karısı da Türkçeyi benden iyi biliyor. O o da bilmezmiş, anlamazmış gibi yapıyor. Halbuki ben de değil biliyor. Erikli'de keyif yapıyorum demiş Halil Nilüfer, Hacı Hüseyin. Erikli'nin keyfi Kefalya'nın keyfine benzer mi?
1: Aşkındır beni yaşatan.

0: senin kokunu özledim.
1: Nesini istiyorsun?
2: Ne olmuş,
1: ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
2: Bence ben doğrusu bu. Gerçekten. Bitti.
0: Bu aşk. Ben bu kızı tokatlarım yalnız.
3: Gerçekten buraya kadarmış. Bitti, çat telefonu kapattı. Ben burada kızar kız gider tokatlarım.
0: Aa, kadına el kalkmaz, tükürürüm ona. Kansırıklı tükürürüm. Tükürürüm. Baksana bak nasıl şımarık kız. Bak bak, konuşmasından belli şımarık oldu. Bak bak bak. Tam tokatlık, tam tükürmelik bak. Bak çocuğacık bitemez. Bırakma, bırakma beni falan filan diyor. Bak kızın dediğine bak bak. Terbiyesiz. Terbiyesiz.
4: Atma beni ölümlere. Atma beni zulümlere. Götür beni gittin.
0: Bak bak ne diyecek şimdi bak.

0: aşkına.
1: Bak kızım konuştu, bölümü kaçırdık her neyse. Kız istemem, bitti bitti. Trak diye telefonu kapatıyor benim. Yüzüme telefonu kapatacak kız anasından doğmadı ta. Götür beni gittiğin yere. Allah'ını tükürük delisi yaparım.

Karaçanlar'da ekonomi markette var. Evet, seni bulmaları zor olabilir. Belki otobüse yollarım. Otobüs terminalinden gidip alırsın. Yalnızca öyle olursa demiş Hakan. Burada otobüs terminali var mı? Vardır tabii. Vardır tabii, otobüs terminali olmaz mı? Benim Zaki Dost adresim daha net olacak. Laganaz dediğimiz zaten uçan kuş bile biliyor. Oradan gidip alırım. Geçen sene kapanan klubun önünden alırım ben. Oraya çıkarım, kuryeyi orada beklerim. O klubu herkes biliyor. Ama kapattılar klubu. Sana da İstanbul'u da böyle yaptı da ne yapabildin? Önüne gelen otobüs durağına ağlayıp durdun demiş Faik Tuzlacı. Sen şimdi benim sinirimi

korkuyorsunuz. Hem de kendi dillemeden yapamıyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bıktım bu sineklerden bura. Bura ne çok sinek girmiş bura. Bura gündüz kara sinek geleceksiniz sinekler. Yedi beni bura. Ondan sonra Pulaterapet ya. Faros'a çok teşekkür ediyorum. Faros Fener'de. Martı Ses. Hasan beni dinliyor mu Hasan? Martı Seslerin arasında. Efendim böyle denizde yukarıdan görerek balık yiyebileceğiniz bir yer. Vay nasıl özledim balığı, nasıl özledim balığı. Hiç balık yemedim. Geldim gelir dur bakayım balık yedim mi? Burada yemedim. Bugün yiyeceğim balık kısmetse. Bugün balık yiyeceğim. Bugün acımayacağım paraya balık yiyeceğim. Hep kuru ekmekten sandviçten tosttan geçiştireyim ucuza çıksın diye ne yapayım? Bugün balık var menüde. Bugün bizim yenge balık yapacak bana. Biz de biz kalabalıkız burada. Kafanız karışıyor değil mi? Benim de kafam karışıyor. Bugün gideceğim alacağım ben balıkları. Bizim yenge pişirsin balıkları. Kavrusun balıkları. Çağıracağım mafya babalarını. Burada da mafyalar var. Burada da çok olaylar oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Geçen de ne oldu? Bir tane kızcağız öldü şeyden uyuşturucudan çok olaylar oldu. Ondan çok polis var burada. Onunla, o gene kız gene mafyalara karışıkmış. Çok uzun işler. Neyse onlara bir girmeyelim şimdi. Efendim bizim sponsorlar bugün ne oluyor be? Kapçağa karışıyor galiba sponsorlar bugün. Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Şaban Ahmet koltuk döşüyor. Şaban Ahmet sevgili dostlarım kumaş kaplıyor. Araba kumaş kaplamaları, arabaların taban kumaş kaplamaları. Capitone kumaşlar San Siro'nun olduğu yerde, büyük markenin olduğu yerde hizmetinizde. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Lesya Sumatiko'nun yan karşısında Şaban Usta. San Siro kuaförleri, berberleri, berber salonlarına ihtiyaçları olan tüm teçhizatı ve kozmetik ürünlerini sağlıyor. Yıkama koltukları, berber koltukları hepsini sağlıyor. Bütün komple salon dizaynı yapıyor San Siro. Bu alanda da fark yaratıyor San Siro. Yollayayım bir ilaç sana be abicim. Sivrisinek, karasinek bir şey bırakmıyor tabii. Şarkıyı çalman karşılığında demiş Onat. Sen galiba beni kavala da mava da sanıyorsun. Burası Kefalonya. Şimdi dün ben burada akşam aradım taradım buldum bir tane zamazingo makine ama tablet bulamadım. Bugün ilk yapacağım iş tablet alacağım. Kahve alacağım. Bir de Durex bitmiş. Durex alacağım. Onlar da bitiyor çabucak dayanmıyor onlar da. Oh yarabbim yarasın.

Emre, bana o yapay zeka spotunu tekrar gönderebilir misin? Bunlar şey yapmıyor. Bu indirmiyor bunu. WhatsApp'ta kalmış çünkü ben onu apothekersi yapmamışım. Emre, duyuyor musun bana? Beni şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Sineklerin hepsini öldürdüm, bir tane kaldı. "35'ten sonra Murex gerekmez, paranı harcama balık ki," demiş Cahit. Nasıl gerekmez? Cahit Bölükbaşı. Niye gerekmesin? Ben kadın mıyım? Kadın bile olsam 45'ten sonra gerekmiyor. 50'den sonra falan, ne bileyim yani. Ya bak, korkudan fireğimiz şaşırıyor. "Hadi çal hangi bir bu," demiş Faik Tuzac. "Emrin olur Faik. Emrin olur." Allah belanı versin senin sinek gibi. Nereden girdiniz böyle öbek öbek toptan, nereden girdiniz buralara? Efendim devam edelim. Çok güzel bir eğlence var. Nurgül neredesin? Nurgül bu ise. Nurgüllerin eğlencesini kaçırmayın sevgili hanımlar, sevgili kızlar. Kız kıza, siz size. Giriş 15 euro. Gümüşçe'nin en güzel düğün salonlarından Posidonya'da bu eğlence. Çok güzel yemekler var. Ana yemekte dolgulu biftek de var. Diğer seçeneklerin yanında. Mutlaka ama mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz. Ve çekilişler var. Çok güzel hediyeler var. Çok güzel bir eğlence olacak. Nurgül ve Esma biz yaptık mı böyle yaparız diyorlar. Bravo. Aferin kızlar. 26 Haziran 2026'da akşam Orkestra Grup Orkestra Grup Ekstra eşliğinde bu muhteşem eğlenceye davetlisiniz. Yemekten sonra kahve de var. Ferişte Trakya Mobilya. Nurgül Peças'ın o Nurgül Peças. Ayşe ve Ebru kuaförler. Tuzcuköy'de S Design Esma'dan biletleri alabilirsiniz. Koşma kosma. Nasıl açacağım selfie be? Bile bile. Deli misin sen Hasan? Kızacak bana.

Onat, beni bayılttın Onat. Onat! Sen bir ovadasın, İskeçe'desin, beni Kefalonya'dayım, beni sinir ediyorsun Onat. Canım. Sen galiba Necatiler tarikatıyla ortak çalışıyorsun Erdem. Gün geliyor. Beni radyodan attırma niyetin var galiba. Sen de...

Aynen içim bayıldı be. May may may may may bu sıcakta karın ağrısı gibi. Bu ne be?

nam, ama manam, iwanya manam, ama nina ina nina nam, ana ayo ina mina nam. Ya bayıldım diye çıka sen beni görsen sinirlerim bozuldu. Tansiyonlarım hep çıkmaya başladı. Biz ünlülerin 3 tane tansiyonu oluyor. Equalizer gibi. İnip çıkmaya başladı. Bu ne be? Mayı mayı mayı mayı mayı mayı mayı mayı su misali nininim. Hamine mi mi mi mi mi mi oradan başımdan. Fofik olsun seni. Onat. Sana Fofiko horlasın hor diye. Bizim Fofiko'nun bir problemi var. Doktorlar bir çare bulamıyor problemine. Kemal baktı, ben anlamam, röntgen çektirmek lazım dedi. Onat baktı, kilo almış ondan hırlıya dedi. Ben ChatGPT'ye sordum, ChatGPT dedi, ChatGPT başka teşhis koydu. Hiç anlayamadım. Gemini'ye yine sorunca Gemini diyor ben tıbbi konularla ilgili diyor şey bilgi veremem diyor. Onu doktora danışın diye. Gemini yine başka türlü. Her neyse ben ChatGPT ile çalışıyorum. ChatGPT'ye soruyorum her şeyi. Ondan sonra neyse röntgeni götüremedik. Çiko'yu demişim. Fofiko'yu kaçırdık. Kemal getirmiş bana kedi sepeti. Kedi sepetini koydum. Fofiko ittirdim. Kıçından hayvanı zor sırdı sepete. Bir depreşti sepetin. Ne kapısı kaldı ne bir şey. Darmadım onu oldu sepet. ne diyecektim? Fofiko ısırsın seni. Fofiko. Geçen akşam kardeşim diyor. Abi diyor çok yorgundum diyor. Bir de kardeşim böbrek taşı düşürdü. Galiba düştü hepsi. Geçmiş olsun. Gelmiş geçmiş olsun. Abi diyor geçen akşam diyor yorgunum diyor. Ahmet bir taraftan horluyor diyor. Hor hor hor diyor. Çiko bir taraftan balkonda. Çiko demişim gene. Çiko diyeyim mi diye. Çiko diye Fofiko'ya. Ay aklımı fikrimi aldın Çiko. Fofiko diyor bir taraftan uyuyor diyor balkonda diyor. Stereo yayın yapıyorlar diyor. Fofiko horlar, Ahmet horlar, Ahmet horlar, Fofiko horlar. Aldım yastıkları, iki yastık tıkadım başıma, iki yastık birden koydum diyor. Bizim Fofiko o derece horluyor. Öteki tarafta ben horluyorum. Ben çok fena horlarım. Vallahi billahi bak. Na na na na na na na na na na na. Başka kim bana demişti, ben de çok horluyorum demişti. O gene çok zayıf yani, zayıf insanlar horlamaz genelde. Dolgun canlar horlan ha Vedat. Vedat arabacı çok fena horlayan ben Gürkan abi dedi. Vedat beni dinliyor mu? Özcan beni dinliyor mu? Nerede okuzanlar bu sabah? Arabanızı güzelce yıkasınlar, tertemiz yapsınlar, muhteşem yapsınlar. Efendim nerede onlar? Onlar Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince hemen solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra solda arabalarınızı, kamyonlarınızı, otobüslerinizi, tarım aletlerinizi yıkayıp temizlesinler. Evinizden alıp evinize bıraksınlar. İşlerinizden alıp işlerinize bıraksınlar arabalarınızı. Onlara güvenebilirsiniz. Instagram'da Stonafro olarak bulabilirsiniz. Benim de canımı sıkacak slow şarkı bulundu bıra demiş. Faik. Faik'in bile canı sıkmış. Bu ne be? May may may may may may may may may may may may may may. Erdem aykırı gitme. Erdem aykırı gitme. Nay nay nay. Bence de hareketten biraz be Gürkan demiş. İsmail Emine Salih'te şimdi hareketleniyorum. Şimdi ne oluyor, ne kaçırdım, Tayfun burada mı diyor. Oğuz sabah buradaydı şimdi bilmiyorum. Nay, nay, nay, nay, nay, nay. Bu ne?

gerçekten çok güzel demiş. Aysun bana tek görünümlük fotoğraflar göndermiş. Onları bilgisayardan göremiyorum. Cep telefonundan bakacağım. Batı Trakya Talks. Günaydın Gürkan abi. Çok güzel konuştun. Allah bütün hastalarımıza acilen şifa versin ve sağlıklarına kavuşmaya nasip eylesin demiş. İnşallah. Günaydın Gürkan, iyi tatiller. Hem ziyaret hem ticaret, en güzeli ticaret demiş. Mona Lisa gelini Hatice abla. Gürkan abi, Veysel Kadir'e desene Hüseyin Siva Hüseyin'i sıva yapmaya almış mı diyor. Çuhu bu nasıl profil be? Nasıl Çuhu profili bu be? Kimsin sen Bartim? Çuhu sıfır diyeyim olsun. Hepsiz 74 kişi takip ediyor. O da 298 kişiyi takip ediyor. Üstüne zulüm yaptım. Adbi Takita demiş. Tolga atacağım Takita'yı. Tayfun burada. Tayfun traktörde dinliyor. Buradayım abi diyor. Abi Ümit be, sen çalmadan takit atmam katiyen. Hala tatile devam mı demiş Erdem. Benim tatil eşen gibi. Uzuyor. Ya. Oho, daha dur bakalım, başındayım ben.

0: Abi bu Fterevich gerçekten söyledikleri gibi dünyanın en güzel ikinci seçilen biçi. Gerçekten güzel mi diyor İlyas? Güzel işte dedim ya, çok güzel diye. Fotoğraf, videoda yayınladım ya, görmediniz mi? Ama dünyayı gezmediğim için bilmiyor.
1: Koşturdun hep.
0: Bence azıcık abartılı ya sanki.
1: Peşimden her gün beni ağlattın.
0: Bak şimdi ben şarkı bitsin size olayı anlatacağım.

Şimdi Fteri Beach diye bir beach hiç duyduğumuz yoktu 3 sene öncesine kadar. Buranın Kefalonya'nın bölgesel yöresel halkı biliyordu Fteri Beach'i. Birdenbire 2 sene önce bir duyuldu. Geçen sene biraz daha duyuldu. Bu sene haberler yapıldı. Dünyanın en güzel ikinci plajı seçildi diye seçildi de böyle şey yani dünya çapında ünlü kurumlar bu puanlamayı yaptılar. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Dün giderken şeyde deniz taksisinin şeyiyle de konuştuk şoförüyle. Şimdi dedi orası dedi her zaman var yani yıllardan beri var tabii ki. Güzel bir deniz, güzel bir plaj fakat kimse bilmiyordu yolu yok. Yolu var ama karayoluyla yani 40 ila 60 dakikada yürümenize bağlı ulaşıyorsunuz. Çıkarken de yokuş çıkıyorsunuz. Gitmek zor. Deniz ulaşımı yok ancak işte kayanızın falan olması gerekiyor. Çünkü çok öyle bir sürü plaj var Kefalonya'da, Zakynthos'da. Bu Fteri Beach'e şöyle bir şey yapıyor. Her yerde yapıyorlar bunu. Zakynthos'da, Kefalonya'da, Lefkada'da da yapıyorlar. Belediye geliyor beyaz taş döküyor. Taş yüzleri yapıyorlar. Marmaros konu döktüler. O Marble Beach var ya hiç sevmem orayı. Bütün Marmaros konu hiçbir şeye de benzemez bence. Benim fikrim tabii ki. Ne mermer tozu varsa doldurmuşlar. Zaten su bulandı mı buz bulanık oluyor orası. Oraya da belediye tonlarca taş dökmüş. Beyaz taş çakıl dökmüş tonlarca. Büyük ihtimalle büyük gemilerle getirdiler. Kara yoluyla getiremeyeceklerine göre. Çünkü küçük patika var. O patikadan geçemeyeceklerine göre. Fteri Beach'e de aynısını yapmışlar. Tonlarca beyaz taş dökmüşler. Belli çünkü getirme oldu. Çünkü hemen gerisi kumsal kum. Onu gözlemledim dün Fteri Beach'te. Yani Yunanistan bu olayı satmasını biliyor bence. Yoksa yani mesela Türkiye'de de dünyanın çok güzel plajları, çok güzel denizler, çok güzel plajlar var. Gerçi güzel derken mesela Antalya çok anılıktır turizmiyle. Gezdiğim gördüğüm için biliyorum ama Antalya'nın güzel plajları yoktur. Yani nasıl desem böyle kumsalı yoktur, denizi dalgalıdır falan. Bizde değişik de değişik ama abartıldığı kadar da dil kanısındayım. Tamam çok güzel bir plaj, çok hoşuma gitti. Fakat benim Kefalonya'da iki defa gelişimde gitmediğim ve geçen de gittiğim tek plaj, en çok hoşuma giden plaj şey oldu. Unutuyorum da. Sami'nin... Hani geçen gün ilk videoyu yayınlamıştım diye orası yemyeşil. Ben yeşili çok severim. Çok güzel organomeni paralya dedikleri. Çünkü şemsiyenizin olması lazım. Yanınızda suyunuzun, yemeğinizin olması lazım. Bütün güzel plajlarda belediye buna izin vermiyor. Fakat Andisamos Beach'te iki tane beach bar var. İkisinde de ücretsiz şeyler, şezlonglar, şemsiyeler ücretsiz. Yediğinizin, içtiğinizin parasını ödüyorsunuz ve yemyeşil bir ortamdasınız. Yemyeşil ağaçlar, arka planda otlayan keçiler falan çok güzel bir yer. Mesela Andisamos Beach bence dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi gerçekten. Fteri Beach'ten daha da güzel ama puanlamayı yaparken neye göre puanlama yapıyorlar bilemiyorum. Her neyse uzatmayalım şimdi konuları. Dediğim gibi böyle. Uzun lafın kısası Yunanistan, İtalya'da öyle, doğa açısından, turizm açısından cennet. İspanya'da öyle, Türkiye'de öyle, bunlar cennet ülkeler. Sadece Yunanistan'da her türlü devletin kötü yönetimine göre iyi giden bazı şeyler var. Dediğim gibi dünyanın en ünlü plajlarında beach barlara izin verilmiyor. Bırakın beach barı, bir kantine bile izin verilmiyor. Dün dediğim gibi şeye gittim. Gene unuttum adını, hep unutuyorum, o kadar çok yeri geziyorsunuz ki. Dünyanın en ünlü plajı ve bir tane bile tost yatan, sandviç satan bir yer yok. Şezlong yok, şemsiye yok, herkes kendi şezlonguyla, şemsiyesiyle gidiyor. Bu halk için, plajların korunması için güzel bir adım belki ama benim fikrimce küçük bir yerde hiç olmazsa olmalı. Türkiye'de tam tersi oluyor. Türkiye'de gene ayak atılacak yani parasız hiçbir yere giremiyorsunuz. Her yer özel sektöre verilmiş, kiralanmış. Devlet kazanıyor, özel sektör kazanıyor, vatandaş kaybediyor.

0: Tasos'taki Marble Beach'e aşırı kötü gerçekten. Bir kere gittim, bir daha da gitmem. Turist tuzağı. Yemek söyledik, 2 saat gitmişti gelmesi. Kaçarken getirdiler. İnsan kendi parasından rezil olur orada vallahi demiş Ahmet. Hakikaten Ahmet. Just Green. Hiç ben böyle herkesin sevdiği şeyleri beğenim. Marble Beach'te Marble Beach Türkiye'liler falan filan bayılıyorlar. Ama ne Marble Beach'i? Ama zaten giderken gelirken mahvoluyorsun. Bütün toz duman içinde kalıyorsun. Araban bembeyaz, tozla örtülüyor. Gitmesi ayrı çile, gelmesi ayrı çile. Ondan sonra hayır çile, bülbülüm çile. Denizin içine dökmüşler mermer tozunu, dökmüşler mermer tozunu, dökmüşler mermer tozunu. Marble Beach'miş. Beach. Marble Beach'miş.
1: Seni bırakıp da gitmek ne zormuş. Aklım sen...
0: Taş Üzde, Chris Amulya'dan tutun Scala Potamyaz'ın sonuna kadar. En güzel sahiller orada. Arka taraflar zeytin ağaçları, muhteşem yeşillik. Tasos bir cennet.

0: şarkısa.
1: Şimdi ben sizi bak sponsor delisi yapmazsam. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Şimdi sponsor delisi yapacağım sizi. Trakya yufka tıdvan feyiz şeker gibi yufka. Pöfüdük pöfüdük pöfüdük pöfüdük yufka. Oh annem yapsa da yesem. Annemin böreklerini özledim. Annemle babam da dinliyorlar beni. Önceden dinlemezlerdi. Şimdi merak ediyorlar ne yaptığımı herhalde. Hep telefonda duruyorlar. Radyoyu da kardeşime açtırıyorlarmış, dinliyorlarmış beni. Anam hep telefonda, ne yaptın kız hanım, ne yedin, ne içtin? Ana göre işte, ana göre. Hem telefonda. Efendim, Batı Trakya'daki değil, Gümrücü'ndeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufkayı bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Çok yerlere gittim ablam, ben tatil hastasıyım ama en güzel yer Maldivler, bir başka demiş Aynur ablam. Maldivler'den fotoğraflar göndermiş bana. Baksana denizi falan göndermiş. Plajı göndermiş. Sanshia Mall, Hubali. Evet. Tropik adalar, ben gitmedim. Çok güzeldi. Ben uzun yolculuklara şey yapamıyorum, uçamayacağım gibi geliyor. Ben uçak korkum yok ama böyle uzun saat havada kalacağım fikri de bana bir stres yaratıyor bende. Yani uçak korkum yok mesela, sadece uçak böyle dönüyor falanın inişe geçiyor, böyle dönerken falan filan böyle bir içim bir garip oluyor. İnsanın kulakları basınçtan dolayı etkileniyor falan. Ne bileyim, uzun saatler uçabilir miyim onu bilmiyorum. Bilmiyorum onu. Mustafa, bizi Maldivlere götür. Oo söyle. Tayfun, söyle Mustafa'ya bizi Maldivlere götürsün. Oraları avcunun içi gibi biliyor. Hep gitmiş oralara. Ya hep bitmiş, her yerde hatırlıyor çünkü. Gürkan, insanlar öyle deme. Neyse, diyeceğimden vazgeçtim. Demiyorum onu. Allah nasip ederse abini de götüreceğim demiş Aynur ablam. Maldivlere mi? Abim de benim gibi uçak korkusu yok mu? Yıldız Aksoy, Edirne'den komutaniye selamlar demiş. Entel Maganda, selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Akşamki mahkemede çıkan karar ne saçma olaylar, çarpıtılıp 17 ay bir hapis, adalete bak demiş. Bak şimdi gene beni, sen niye böyle şeyler yazıyorsun, beni böyle şeylerin içine çekiyorsun be he? Gürkan Bey, Veysel Kadir'e sorsanız da Hüseyin sıva yapmaya almış mı yanına demiş Hakan. Önder, Argostoli'de sırtını Dimarchio'ya verip Palmiyeli yolda ilerle. Yolun sonunda solda iki katlı bir beyaz bina var. Dondurmacı. Oraya gitmeden dönme. Geri. Kısa boylu olan çalışandan iste dondurma, en fazla o dolduruyor demiş Önder. Dur şimdi, Argostoli'ye sırtımı Dimarchio'ya verdim. Palmiye yoldan ileriye gittim. Yolun sonunda solda iki katlı bir beyaz bina var. Dondurmacı biliyor. İyi ama ben dondurma sevmem ki. Vallahi da billahi de hiç dondurma yemedim bu yaz. Bütün yazda yediğim dondurma sayısı 3'ü 5'i geçmez. Ben böyle garip bir insanım. Dondurma sevmem, muz sevmem. Muz severim de, olsa da olur, olmasa da olur. Muzun da olgununu severim. Hayatta böyle gök yeşil muz yemem, sevmem. Dondurma gene hiç aklıma gelmez dondurma yemek. John Wick, kötü günler arkada kaldı, şimdi önümüzde daha kötü günler var demiş. Chico, aga topla 5 kişi, sen de imam ol, kılın işte demiş. Şey namazını, cuma namazını, doğru. Benim iki tarafımda nasıl olsa imam, iki dedelerimde. Burada Müslüman cemaat de var. Geçen akşam bir Mısırlı çalışan vardı gittiğim yerde. Sordum baktım hiç ne Yunanlı'ya benziyor ne Türk'e benziyor. Çalışan Mısırlı. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün bir radyo buldum. Arapça. Merak ettim şeye, haritaya baktım, dedim buraya Arapça, İtalyanca, bütün İtalyan radyoları, Haytoravatoru, Zatrazutturu, Zatrazutturu, Zatrazutturu, İtalyanca her yerde çıkıyor da, dedim bu Arapça yayın nereden geliyor dedim. Libya karşı, ama Libya'da bu özel radyolar falan, Libya özel bir yer olduğu için Libya'da olacağından zannetmiyorum. Tunus'tan mı geliyor dedim. Tunus'ta Arapça konuşuyorlar değil mi? Yani dur şimdi bir haritaya bir bakalım bakalım. Sözde sponsor tanıtacağım ben. Hartis Kefalonia diyelim. Kefalonia diyelim. Gökhan yazıp durmasana. Telefondan burada bir şey arayız biz. Niye? Yani Kefalonia. Şimdi Kefalonia diyoruz efendim. Kefalonia. Hayır, nereler yakın diye bakacağım. Onun için haritayı, neyse yani şey, Arap Yarımadası yakın, karşıdan Arapça yayın geliyor. Yani Kur'an okur gibi bir şeyler, inna tayna matayna diyor, bilmem ne falan filan diyor. İşte Arapça bir şeyler konuşuyor. Baktım dedim, bu ne be dedim. Dedim ama karşısı şey, Arap Yarımadası yani. İşte dediğimiz gibi Libya, Tunus var. Bir ülke daha var. Ve kilometre olarak çok uzak, ama radyo yayınları böyle işte, radyo yayınları efendim çok, eğer engel yoksa çok uzaklara gidebiliyor. Evet, buldum haritayı. Malta var. Bir dakika şimdi şeye gelelim. İtalya'ya gelelim. Sicilya, Tunus, Malta, Kerkira, Zakynthos tam karşıda. Malta var. Malta'dan öte efendim Trablus var, Cezayir var, Tunus var, işte Tunus var, ne bileyim yani, o ülkelerden bir tanesinden radyo yayını geliyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar uzak? Ama deniz olduğu için, açık olduğu için radyo yayınları ulaşabiliyor. Hatta radyoyu 92.3, radyoyu aklıma bile kaydettim, 92.3. Haberlo haberlo haytrol hoytrı, Arapça konuşuyorlar. Ama çok konuştum, sponsor tanıtmak istemiyor cancağızım. Biz sana boşuna mı para veriyoruz diyeceğinizi. Arada sırada öyle olsun baya. Just Green. Efendim doğallık, ekosert sertifikalı doğal ürünler, doğal temizleyiciler, çamaşır makinesi, deterjanları, bulaşık deterjanları, çocukların elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar, yumuşatıcılar, biberon temizleyiciler, Just Green markası Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Şaban Usta Şaban Ahmet, San Siro'nun olduğu yerde, Büyük Parke'nin, Büyük Kilise'nin olduğu yerde hizmetinizde Şaban Usta Şaban Ahmet sevgili dostlarım. Kapitone kumaşlar, araba kumaş döşemeleri, efendim her türlü kumaş döşemesi, uzun yılların tecrübesiyle Şaban hizmetinizde. Memnun kalmayanların parasını geri iade eden isim Şaban Erol. Mermer konusunda tecrübeli, şimdi yeni açtı, başarılar diyorum. Erol Mermerci, kapı, pencere, balkon mermerleri kesimi ve montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer teslimi ve yapımı. İlgilenenler bana telefon numarasını sorabilirler. Sirkeli'de Basılıköy yol üzerinde, sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Siropi Pastanesi İskeçe'de. Bandı geçtikten sonra Balkan'a çıkan yolda, Tetatis Oktomrio'da. Çingeli diye bir kasap var. O kasabı geçince biraz daha ileride, sağda köşede. Dinliyorlarsa, çoktan beri onlar beni dinlemiyorlar. Ömer Evvelsel'e günaydınlar. Tavsiye ettiğimiz pastanelerden sevgili dostlarım. Amin de genç demiş Tolga. Ben de öyle yaptım. Dinledim dinledim. Amin dedim. Herhalde dedim adam dua ediyor. Amin dedim. Geçtim. Amca aydasana Cevriye'yi demiş Gökhan. Bugün cuma. Bugün Cevriye'yi aydamayacağım. Yine daha yaşlı adama yine daha yaşlı adama dokunur soğuk dondurma demiş Tanju. Sen bari beni biliyorsun. Ben yaşlıyım ama. Griyakota ekitozu be. Ya Tanju.

Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç tane müzik birbirine giriyor? Ay, benim kafa darmadağın bugün. Toparlayamıyorum ben bugün kafayı.

annesinin, ondan Kalfa Pastanesi'ne Şaba. Kalfa Pastanesi'nin Mehmet Gülsün bana yazın. Kalfa Pastanesi'nin sevgili dostlarım profiterolünden sonra yepyeni bir şey yapmışlar. O nedir? Çok merak ettim, dün gördüm. Kalfa Pastanesi'nin yapmış olduğu profiterolü şiddetle tavsiye ediyorum. Sponsorum olduğum için değil, harika, bayıldığım için, çok sevdiğim için. Çok güzel, muhteşem. Tavsiye ediyorum. Vay Aykut, ne güzel yerde oturuyorsun. Yemyeşil karşısı. Aykut Kuduk Kadiroğlu. Kalfa Pastanesi lokumlarından sonra şimdi profiterolüyle de efsane olacak pastane. Ertan. Ertan çok hınzırsın. Ertan Sakalı'dan İlhan'a

Efendim Şahin yufkası. Koryatik ezgefsiz. Şahin'de üretilen 2015 yılından beri üretilen yufkalar Kabala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu harika yufkaları. Koryatik ezgefsiz diyoruz, Şahin yufkası diyoruz. Gelmez vallahi küsmeye, gelmez eller oynasın, eller dinle. Tavsiye ediyoruz.

0: isterse.
1: Özat burada mı? Özat burada mı? Boyacı Özat. Sevgili dostlarım, artık yepyeni bir turizm bürosu var. Cengiz bu işte eski. İskeçe'de. Selanik'ten otobüsle Pire Limanı'na transfer. Kuşadası, Sandorini, Mikonos, Rodos, Milos, Girit, 7 günlük İdilyako Egeo kruvazı. Tam pansiyon 599 eurodan başlayan fiyatlarla. Temmuz ayında 799 euro oluyor. Haziranda tatile gitmek çok da güzel. Ben çok beğendim. Turizm sezonunun aşırı olmadığı günler bunlar, çok hoş. Hava da çok sıcak değil. Mükemmel. Evet, bu paketleri ve daha nice paketi Master Travel'da buluyorsunuz. Uçak biletlerini, otobüs biletlerini, Yunan adalarına her türlü tatilleri, yurt dışına tatilleri Master Travel Cengiz aracılığıyla buluyorsunuz. İskeçe'de Panagi Çaldari 19'da Saroglu Center'ın karşısında. İlyas, günaydın kardeşim. İyi yolculuklar. Ya söz attım Yasu.

Babaç Murat ve Babaç Ümer kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Ümer kardeşler sevgili dostlarım. Bu işin uzmanı. Uzun yıllardan beri Smart Tasarım Meleğin yan karşısında M2 numarada Kırmali Cami karşısında sizlere hizmet veriyor Babaç Murat ve Babaç Ümer kardeşler. Sondura Kara Toprak dediğimiz yer.

0: yarası.
1: Madem yakın, gidip kendine birkaç karı bulsana be demiş Faik. Arabistan'dan mı? Sonra kim bakacak o karıları? O karıları bakman para lazım mı? Yıldız Aksoy Edirne'den komutanıya selamlar demiş.

0: İyi yayınlar abi. Sanırım Lotus rüyasından bahsediyorsun. 6 %100 orijinal Lotus bisküvisi. Ortası pastacı kreması ve üzeri yine Lotus biskot kreması. Lotus'u Prag'ı seven müşterilerimiz için üretimine başladık. Tek lokmalık rüyayı aile boyuna taşıdık. Kefalonya'ya göndermemiz olsaydı denemen için gönderirdik. Tatilden döndüğünde midende birazcık yer bırak denersin demiş Mehmet. Evet, şimdi Lotus rüyası. Lotus rüyasını da deneyin Kafa Pastanesi'nde. Onun nasıl olduğunu bilemiyorum ama profiterolü 10 numara 5 yıldız. Mutlaka ama mutlaka profiterolünü deneyin. Okumadın değil mi? İki yerden de yazdım Gürkan abi demiş. Çuhu. Okudum, hatta sen kimsin? Bu nasıl çuhu çuklumuklu nick dedim. Gürkan abi, Veysel Kadir'e desene Hüseyin'e sıva yapma almış mı diyor. Okudum işte, tekrar okuyorum. Çuhu, sen kimsin? Nasıl çuhusun sen?
1: Arkadaşlarına şalan.
0: İki yerden nereden yazdın? Buradan yazmışım, bir de mesaj attığından mı yazdın? Senin niye profil fotoğrafın yok? Faik Tuzlacı, ben yazmadım demiş. O başka Faik.

0: Leyla Durmuş. İstanbul'a ısmarladım yeleği, vay vay yeleği, vay vay yeleği, vay. Benim yarim Kefalonya'nın bebeği, vay vay bebeği, vay vay bebeği, vay. İste yavrum iste, naylon gömlek iste, naylon gömlek üstüne çapraz düğme iste, çapraz düğmeyi çözmeye bir delikanlı iste. İste yavrum iste, naylon gömlek iste.
1: Yota
0: Alfa İta Yota. Pompa. Pompa deyince, pompacı deyince, İbrahim abiye teşekkürler, Alper'e teşekkürler. Uzun yılların tecrübesiyle pompalıkçılık işinde fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. Pompa. Yeni nesil traktörleri, arabaları diagnostik alete bağlıyorlar, harita yüklüyorlar, arzlarını tespit ediyorlar. Pompa işinde onlar uzman, onlar yılların uzmanlığıyla hizmet veriyorlar ve Bıyıklıköy'de yolda kalan araççılara da hizmet veriyorlar efendim. Ya Daikin, Ahmet Mustafa kardeşim, Daikin ve LG. Gümücüne ana bayi, kendisi makine mühendisi. Isı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosponları, LG ve Daikin markalarının Gümücüne ana bayi. Ayrıca program çıkanlara da hizmet veriyor. Biliyorsunuz zaman zaman türlü türlü programlar çıkıyor. Programlar içinde arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Kalim merhaba Gürkan abi demiş Cafer'im. Yasture Cafer. Giro House Yasture. Paspamere. Dükkanda dururken az çıkan paralardan kendi cebine dağıtıyor. Çalıyor musun? Ben olsam çalarım. He? Hiç babana çaktı anlamaz o. Öyle yapayım.

Gelinlik Tuzcuköy girişinde 1270 tane gelinlik var sevgili dostlarım. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. Mona Lisa 30 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin arabası süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketi, gelin masası, söyledik, hepsini yapıyor. En uygun fiyatlarla yapıyor. Mona Lisa'ya Şaba Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Gömlek iste. Ve sevgili dostlarım, Agora Plus'ta konsolosluğun arka sokağında yarım çınarın karşısında tam köşedeki markette Desino dondurma 2 litresi 3,5 euro. Digestive bisküvi 1,70. Papadopoulos Digestive Mesokollata. Prosperatis Evromazas Telemes Evrofarma 1 kilogramı 5,48'e satılıyor. Gökhan'ım sevgiler saygılar gönderiyorum. Günaydınlar, günaydınlar Frankfurt'ta sevgiler. Meşhur ablamı ilaçladım demiş. Hasan yaşayın. Hasan'a şaba. Meşhur ablama şaba. Bugün kasaba gideceksin mi? Keçeden geçeceksin mi bugün Hasan? Yaşayın Bayijen servis yaşa be. Yaşa Gürkan oğlum, hep böyle devam et. Senleyiz, seni seviyoruz demiş Fatma Ali. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sağ olun sevgili dostlarım. Dur gider ayak tünaydın diyeyim de öteki tarikata geçtim zannetmeyesin. Sonra tükürürsün falan, ta adalardan modalardan demiş Nida. Aba sayın, sen neredesin bugün? Ha? Ben senin Necatiler tarikatına geçtin sandım. Bugün iyi program çıkarmadın. Yarın sabah kahve al kendine, otur bugün dinlen demiş Faik Tuzlacı. Hakikaten pek iyi çıkarmadım. Çıkardım orta şekilli, şekerli. Niye öyle diyorsun bana be? Ben burada dilim ağrıyor zaten, dilimi döndüremiyorum. Kahve içmedim. Yorgunum, her yerim ağrıyor, yanlarım ağrıyor, dilim ağrıyor. Sen program yaptığıma dua et.

0: Ay, ay, dilim ağrıyor.
1: Şalım, gel araşalım, gel Rasköy'de buluşalım, gel Rasköy'de...
0: Tamam o zaman, sana söylediklerimi unutma aslan.

Aynalı körü, aynalı körüye binmem. Aynalı körük. Bu ses nereden geliyor? Ha, air fryer'dan geliyor. Ben de dedim doluyor. Har har har har har har. Ne koydunuz air fryer'a? Ha? Glikopatata, glikopatates kotopulo. Mahmut'a harıldı ya. Bıra dedim doğulu ya dedim kendi kendime korktum bıra infrayla. Çok doğru söyledi Faik. Bugün hiç güzel şey program çıkartamadın diyor leblebci Hüseyin Agam. Bak ben senin o bildiğin dinleyicilerden dilim. Neyse o demiş Faik Tuzacı. Sakın ev sahibi dondurma getirdi. Beraber yediniz ondan mı ağrıyı dilin? Ne yaptın? Kayıp adalara aşağıya demiş. Nida. Kaşarlı hindili tost yerken dilimi ısırdım. Vallahi billahi az kalsın parça kopacaktı. Koptu da tekrar yapıştırdım. Ay kafam hiç orkestrada kaldırmıyor bugün. Benim bu kafa bugün bir şey kaldırmıyor. Ay bu kafacık bugün işim. Bugün bakayım başka yere basayım.

Hiç. Bugün hiçbir şey beğenemiyorum, sevemiyorum bugün. Şuradan şuraya, buradan buraya. Bugün yemek ye, iştahım da yok bugün. Bugün her şeyim iştahım kapandı benim bugün. Bu nedir be? Abi bana büyü yapmasınlar, kara büyü. Aa, sen yanlış yerdesin baba çocuğum. Burada dile bu şarkılar. Ne diyorsun? Niye benim sevdiğim en iyisi başlıyor. Good, good, good, good, good, very good. Geçen günleri unut.

bugün dilimi dinlendireceğim. Bugün dışarı çıkmayabilirim. Dışarıda rüzgar var zaten. Aynı rüzgar esiye baksana. Ya, tilki erişemedi üzümlere ne dermiş? Onlar zaten bundardır dermiş ciğere. Tilki erişemedi üzümlere onlar zaten inşidir dermiş. Zaten rüzgar var havada. Hiç dışarı çıkılacak hava yok. Otur diye burada haremlerde gezin Gürkan.

Senin köye gideyim Gürkan abi, kozmeti arabası gördüm diyor Ahmet. Nerede gördün kozmeti arabasını? Bak ataşım, heyecanlandırmasana beni. Aa, ufe bebeğim bağlayacaklar acaba. Bir çimleri Bali ne de bit çimleri Bali ne de olsa Kefalonya damadısın. Kalacaksın orada demiş Tanju. Çimler biçilike, biçilike Bartlim. Çekeyim fotoğrafını yollayayım sana, çimlerin biçilike onlar. Ha bunu çal, Batı Trakya'da ilk defa demiş Aykut. Din aftore fille. Ateşle baruta yan yana gelmez. Bu eski şarkı ya be, o Aykut. Nasıl tip bu kızın, nasıl tipi var be? Kız da bir garip. Git ev sahibinle muhabbet yapın demiş Leblebi Hüseyin Agam. Kimseyle muhabbet yapmak istemiyorum. Kimseyle muhabbet yapasım yok. Yatak da boş. Tanju.

Meşhur ablamın pilleri bitmiş. Ondan sinekler basmış onu diyor Hasan. Zamazingo'nun pilleri mi bitmiş? Benden de şaba ya bir Gökçeşmelilerden demiş Hasan. Ama sen programın hep sonuna yetişiyorsun. Hep de bir istekte bulunuyorsun ama. Hav hav hav hav hav hav havlayacağım sana çoktan beri. Havlamadım kefalınıya geleli bir kimseye havlamadım ama. Sen de...

0: zaman için.
1: Bizim kızanlara günaydınlar. Kim o bizim kızanlar? Onlar bizim şeyciler. Onlar bizim Eray, Feyz ve Şakir, Mehmet'e şaba. Yap böyle bu mikrofonu. İş makineleri ve traktörlerin tarihin bir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerini diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et pülü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların mar kuçuları güzel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar. Traktörleri ve iş makinelerine yedek parçalar, yağlar, dizel, su motoru tamiri. Yolda kalan araçlara da servis yapıyorlar. Alıyorlar onları yoldan. Ta ne yapsın bu kızlar? Eray, Feyz ve Şakir, Mehmet, Kozlu, Kebir'de Şaba.

0: Şimdi gelinle damada son olarak bir dans yapıyoruz.
1: Aldım duman içi dağlarda, sevgili yarım nerelerde kaldım. Bu ne be Aykut? Ateşle barut ah yan yana durmaz, gül derinden anla biraz. Oho Erdem, oho Erdem, sana be 12 yapı, be 12 yapı vereyim ben. Sen git zaten be 12 yapı al. Hasan geldi diyor Meşra abla, fotoğraf bile göndermiş. Hasan geldi. Ya.

0: Madem bu kadar beğendin, bir profiterol, bir tane lotus rüyasını aile boyu dinleyicilerine hediye edelim. İstediğin şekilde çekilişi yapabilirsin. Babamdan iki dinleyiciye aile boyu serimizden hediye olsun. Kazananlara şimdiden afiyet olsun. Bunlar babamdan hediye demiş, bir profiterol, bir tane de lotus rüyasını yarın vereceğim, tamam mı? Yarın vereceğim Kalfa Pastanesi'nden. Türk ile Yunan kavga edecekmiş kahveci. Önce hesap ödensin ikisi birden, o kadar da değil. Ha? Lan bu senin fıkralarına benze diye. Türk ile Yunan kavga edecekmiş kahveci. Önce hesap ödensin demiş. İkisi birden o kadar da değil demiş. Ha, kavgayı kahveleri ödememek için mi yapmışlar? Ne Kefalonya, ne Antalya, ne Bodrum. Es geçeri sıcaklıktan yanıyoruz. Saat 11.30'da 30 derece, hissediden 35 derece. Abbao, Almanya'da havalar böyleymiş sevgili dostlarım. Siri, bana bir fıkra anlat da güleyim.
1: Dört tarafı suyla çevrili bir çaya ne denir? Ada çayı.
0: Bu Siri beni... Siri sen beni öldüreceksin. Siri, bana çok güzel bir fıkra anlatır mısın?
1: Adana ile Urfa arasındaki fark nedir? Otobüsle yaklaşık 4 saat.
0: Allah senin belanı versin, belacını versin de. Yok bu bunda beyin yok. Bunda Spiro yok mu bu Siri'de? Bu erkek sesini çevirmeyeyim bu. Erkeklerin beyni daha çok, bu sarışın galiba bu Siri. bu Siri hiç hayır yok bu Siri'de. Bana mı düşecek o profiterol demiş Çiko, kesin sana düşecek kardeşim o profiterol. Profiterol şimdiden sahibi belli. Hiç ayrım yapmamış, torpil yok, profiterol Çiko'nun. Ama Faik, sen ben senin dalga mı geçiyorum sandın? Allah'ım yarabbim. Daha direkler aynı diyor Ahmet. Nerede gördün bak kardeşim sen o teyi? Kozmo teyi? Ah memleketim, buram buram memleketim kokuyor. Ay ay ay, benim köyümün yağmurları. Ay benim köyümün havası. Just green.
2: Sevemedim kara gözlüm.
0: Yarın yarın Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü Çiko kazanacak. Şimdiden soruyu bildi. Zeynep günaydın da çok geç günaydın.
2: Yuva kuralım. Ayırmasın.
0: Bandıra bandırayı Erdem hiç doyamasın tadına. Filiz'den dondurma aldık. Bıraktım ürünleri diyor Ahmet. Bu ablan mı Ahmet? Yengen mi, ablan mı? Aa. Hadi bakalım, hayırlı satışlar olsun.
2: Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca.
0: Sevgili dostlarım, Imagine Nuran Hasan, Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan Imagine Sobacılar Çarşısı'nda. Nuran Hasan Imagine Otonoz'da. Nuran Hasan'ı Instagram'dan da takip edin.
2: Bilmem
0: ne olarak takip ediyoruz Instagram'dan?

Kanarya 30 Imagine. Tatlı dişler. Tatlı telaş, pardon, düş nereden çıktı be ya? Tövbe yarabbim Allah'ım, bugün iyice ne dediğimi bilmiyorum. Tatlı telaş 0807 Imagine Nuran Hasan. Tatlı telaş 0807

0: Abi bugün hangi koyda yüzmeye gidiyorsun demiş Oğuz Mehmet. Karakoy'da. Bugün Karakoy'da yüzeceğim.
1: İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar.
0: Diyor midyadaydık Kozmate diyor. Ablam yanımdaki diyor. Ablana da selamlar Ahmet. Diyor midyada da kazıyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. İşte son hızla ilerliyorlar.

Oğuz diyor ki Kefalonya'nın ne tarafında o yer diyor. Karakoy mu? En kara yerinde Karakoy. Bırakın beni şimdi, çok yorgunum. Vallahi billahi ölüyorum yorgunluktan. Ay, dışarı çıkıp çıkamayacağımı hiç bilmiyorum şimdi. Hiç bugün halim yok hiç. Dün çok yorulmuşum, beni yemiş beni, öf teribiç teribiç. Ya yemiş beni, yemiş beni, bir de dilim, bir de dilim. Ay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Sevgili dostlarım, cuma namazına gidecek tüm dostlarıma hayırlı cumalar diyorum. Allah ettiği kıldığınız namazları, ettiğiniz ibadetleri kabul eylesin inşallah. Biz nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bizlerle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Hadi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμέ τυρί θράκη 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe.

0: Ve güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Yavrum babam nereden, aynı mahalleden gel-

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza.

0: olmazsa. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor, uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Dünya Boş Boş Gezme Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Gerçekten 19 Haziran Dünya Boş Boş Gezme Günü'ymüş. Kutlu olsun diyelim tüm boş boş gezenlerin bu güzel günlerine. Haydi bakalım Tuncay Saran Show'a başlıyorum.

ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten.

Manifest bizlerle ilgili arkadaşlar. Son zamanların sevilen Manifest şarkılarından bir tanesi ama ben bir türlü ezberleyemedim ya. Bildiğim Manifest şarkısı yok arkadaşlar, itiraf etmek gerekirse. Manifest hayranlarından özür dilerim, kızmasınlar bana ama. Yani bana birazcık, şimdi birazcık Manifest dosyası yatırıyoruz masaya arkadaşlar. Ya biraz böyle ilk çıktığı zamanları hatırlayın, unutmuş da olabilirsiniz. Böyle overdose reklamı yapılarak gündeme getirilmiş, popüler edilmiş, kafamıza adeta sokulmuş bir grup oldu Manifest. O sıralar çok gıcık oluyordum bu yüzden yani. Sürekli Manifest, Manifest, orada Manifest, burada Manifest, Manifest, Manifest, Manifest. Her ürünün reklama ihtiyacı olabilir. Evet ama böyle gerçekten aşırı derecede overdose olan reklamlardan ve projelerden ben itiliyorum abi. Böyle zorla göze sokulması falan gibi bir durum olarak algılıyorum. Bana itici geliyor bu durum yani. Zorla böyle parasını bastırarak bir kız grubu yarattılar. Yani böyle hani organik olarak büyüyen değil. Yani hiçbir kız grubu organik olarak büyümez, illaki reklamını yapacaksın da. Dediğim gibi abartılı bir reklamdan bahsediyoruz burada yani. Bu arada Zoktay diye birisi var galiba. Manifest hayranları arasında konuşuluyor, görüyorum bazen. Zoktay şöyle, Zoktay böyle, sosyal medyada denk geliyor. Zoktay ismi değil galiba kızın. Aksi takdirde çok kaba değil mi Zoktay? Yani lakap olarak da kaba sonuçta ama Zeynep Oktay mı? Gerçek adı nedir tam emin değilim ama öyle birisi de vardı. 6 kişiler galiba. Yolları açık olsun ama bu yani başlangıç kısımları, o aşırı reklam olayı falan birazcık beni itmişti o zamanlar. Zorla yani Manifest, Manifest, Manifest falan. Ya bir Hepsi grubu vardı arkadaşlar mesela zamanında. Şimdi şahsen ben bir radyocu olarak, müzik direktörü olarak böyle ezbere bildiğim, kulağıma oturmuş, bana hani ha bu şarkı olmuş dediğim bir Manifest şarkısı yok. Manifest hayranları kusura bakmasın, öyle bir şarkı bende henüz yok şimdiye kadar. Henüz yok, olur mu bilmiyorum. Ama kıyaslayacaksak mesela Hepsi grubunun bir temposu vardı, tamam mı? Sezen Aksu desteğiyle. Tempo, tempo. Çok iyi şarkıydı. Kalpsiz'in ikonik bir Hepsi grubu şarkısıdır. Mesela bu ikisi. İki kelime, tempo, Kalpsizsin ve Aşk Sakızı. Bu dördüzdür abi. Ha bir de Yalan vardı. Güne açan çiçekler gibiydik, yalan. Bunlar. Zorla sen böyle hani akılda kalıcı iyiydi diyebileceğin 7-8 tane falan Hepsi grubu şarkısı çıkarırsın yani. Klasikleşmiş. Ama 3-4 tane de yeter yani. Öyle isimler çok arkadaşlar müzik dünyasında. Tarık Mengüç, Şakşuka sadece mesela. Müzik tarihinde vardır yani. Tarık Mengüç, Şakşuka hatırlanır yani. Öyle çok isim var. Ciguli Binnaz. Dünya çapında isimlerden var öyle. Tek bir ya da birkaç şarkıyla bilinen. Müzik tarihinde adı olan. Laura Branigan, Self Control. Sherry Sherry Lady, Brother Louie. Modern Talking. Modern Talking'i nasıl unuturum ya. Onlar da öyle bildiğim kadarıyla. İnşallah Manifest grubuna da böyle ikonik Manifest deyince akla gelen şarkı nasip olur diyelim yani. Şimdilik bende pek yok ya da farkında değilim, ileride anlayacağım değerini. Onu da yazalım şuraya. Yani benim kabahatim de olabilir arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Belki de ben çok dinlemedim, çok alışamadım, çok bir şekilde bana geçmemiş de olabilir yani. Ama bende yok şimdilik.

0: size daha iyi hizmet verebilmek ve kalite standartlarını yakalayabilmek adına elinden geleni ardına koymayan programınız Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Tuncay Saran Show.

0: Hapset beni tenine.
1: Boşuna onca rüya, uyumup eve gideyim. Arama beni ya bir daha, bırakın sabredeyim.

0: yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
0: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
0: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Yaz mevsimlerinde DJ'lik yaptığım açık hava diskosu plajda bir yer ve çok güzel bir yer ama bir yandan da garip bir yer. Böyle bir restoranın hemen yanında. Diskonun yanındaki açık hava diskosunun yanındaki restoranla bir bağlantısı var. Aynı kişiler yönetiyor o barı da ve oranın bir sorumlusu var. Adını bilmediğim bir adam. Şöyle bir huyu var. Şimdi orası disco. Orası bir kere var. Uzun zamandır var, yıllardır orada. Hatta söylentilere göre 1960'larda, 70'lerde falan sosyete hep oraya geliyormuş. Düşün, o kadar köklü bir disco. Yani başına since 1952 falan yazmaları lazım. Lokantalardaki gibi. Tarihi bir disco. Yani Müzeyyen Senarlar falan hep orada kopmuşlar. Orası çok uzun yıllardır disco bak. Disco yani. He. Ama sanki o restoranın işletmecisi olan ve oralarda da sürekli dolaşan o bara da gidip gelen abi bunu kabul etmiyormuş gibi. Her disco gecesi ortalık çok kalabalıklaşmadan önce ya uzaktan işaret ediyor, ben anlıyorum ne demek istediğini, ya da yanıma gelip söylüyor. Tuncay, bası kısalım biraz, şikayet geliyor. Biraz bası azaltalım. Allah Allah, yani gelmişim buraya DJ'lik yapıyorum. Birazdan millet gelecek, kopacağız zaten. Her disco gecesi mutlaka başıma yakışıyor. Bası biraz azaltabilir miyiz? Biraz sesi kısabilir miyiz? Burada disco var. Bunu ya kabul et ya da bizimkiler kabul etsin. Disco'yu kapatsınlar, bir adını koyalım yani. Disco varsa var, yoksa yok. Kısık sesli disco olmaz ki. Biraz sesi kısabilir miyiz? Bası kısal... Allah Allah. Yani ben de duymamış gibi yapıyorum. Aletlerle ilgileniyorum falan. Düğmeleri kısıyorum, açıyorum böyle. Bir göz teması oluyor sadece. Yani duydum, duymadım arası bir şey. Ben işimi yapmaya devam ediyorum. Yani böyle hafif kafayı sallar gibi yapıyorum. Sallamışım gibi yapıyorum onu ama ne yapayım abi yani? Ne yapayım? O zaman ben oraya niye geliyorum ya?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

toplum içerisinde biliyorsunuz dikkat etmemiz gereken görgü kuralları var, hijyen kuralları var ama bazılarımız bazı görgü ya da hijyen kurallarına dikkat etmeyebiliyoruz. Ne bileyim mesela baktığın zaman adam gerçekten çok temizdir, titizdir, efendidir, beyefendidir. Ama öyle bir huyu vardır ki mesela atıyorum çok affedersiniz yolda giderken tükürüyordur. Aslında bu çok kişinin yaptığı bir şey. Ama görünce yadırgarsınız yani böyle hani öyle bir insan nasıl böyle bir şey yapar diye. Bazılarımızın her şeyi tamamdır ama dolaptan şişeyi alıp diker. Şişeden içer yani. Bazılarımızın tuvalet kullanımında biraz sıkıntısı vardır filan. Ama abi bence görgü kuralları içinde en rahatsız edicisini biliyor musun? Çok affedersiniz abi geğirmek. Ya bazı insanlar tanıdım. Ya bu olaya nasıl bakıyorlar biliyor musun? Hani böyle hafiften boğaz temizleme gibi şeyler vardır ya falan ne bileyim öksürmek, hapşırmak falan. Onun gibi bir şey gözüyle bakıyorlar. Geğirmeye. Bak ben geğirmek derken bile utanıyorum. Adamlar toplum içinde hunharca geğiriyorlar abi. Yani hunharca anlatabiliyor muyum? Yani sanki bir yarışma içindelermiş gibi. Böyle insanlar var gerçekten. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ya yani öksürük falan o tarz bir şey gibi nasıl algılarsın? Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım ama insanı kendinden acayip iten bir şey ya. Çok

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

maalesef hayatımda birçok insanın olduğu gibi küs olduğum insanlar var. Öyle gelişti, yapacak bir şey yok. Ama içlerinden bir tanesi çok ilginçtir. Çünkü konuşmamayı beklemediğim bir arkadaştı. Yani o arkadaşla konuşmazdan önce konuşmamayı beklemiyordum. Böyle bir beklentim yoktu. Ben bu arkadaşla yakında konuşmamaya başlarım gibi bir düşüncem yoktu ama oldu, yapacak bir şey yok. Ama Instagram hariç. Instagram'da bakıyoruz birbirimize ama beğenme yok. Şöyle oldu küslüğümüz, yılbaşı zamanıydı. Ben ona mesaj attım, yılbaşı gecesi ne yapacaklar diye planlarını sordum, cevap gelmedi. Olabilir, görmemiştir, işi vardır filan. Ondan sonraki gün bir daha yazdım, gene cevap gelmedi. Bu arada halbuki arasana yani bende. Telefonumun arama özelliği yok. Sadece mesaj atabiliyorum. Neyse, önemli olan bu nokta değil. Sorun bu değil. Mesajsa mesaj, ne olmuş yani? Ona da cevap vermedim. Şimdi insan alınmaya başlıyor. Kale alınmama gibi bir durum oluyor yani. Ondan sonra amma nazlısın ya, bir cevap vereceksin alt tarafı gibi bir şey yazdım, tamam mı? Tam kelimeleri hatırlamıyorum da. Ondan sonra ona da cevap gelmedi. Hayda yani... Şöyle bir şey olmuş gibi yani, düşünsene. Demek amma nazlıyız. Yazık be, şu mesaja bak. İnsan 15 yıllık arkadaşına bunu yazar mı be? Ayıp ayıp. Tamam, bundan sonra hiç cevap vermeyeceğim. Zaten vermeyecektim. Neyse, sonra ben de bir şey yazmadım doğal olarak. Yani cevaplanmamış bir soru var ortada, ne yazayım? Ben değil, o küsmüş oldu aslında. Konuşmamış olan o. Dünyanın en aptal küslük başlangıcı. En aptal. Çok ilginç ya. Şimdi anca bir yerlerde karşılaşırsak merhaba merhaba. Aptal gururlarımız

0: Adamın 1-2 hafta üst üste sayısal lotoda 6 bilmiş arkadaşlar. Ve bunun üzerine yetkililer kıllanmışlar. Demişler bu işte bir iş var. 2 hafta üst üste 6 bilmek, bir araştıralım bakalım demişler. Abi araştırmışlar ve şu sonuçlara varmışlar. 1. Adamın zarfları her zamanki sayısal loto zarflarından biraz daha parlakmış. Ve abi adam özel bir barkod okuyucuyla zarfın içindeki rakamları görmeyi başarmış.
1: Abi bu ne diyor ya?
0: Hatta adam önceden normal vatandaş gibi markete girip barkod okuyucuyu test etmiş ya. Ceketinin cebinden çıkarıyor zarfların olduğu reyonda, tutuyor bakıyor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye filan. Hepsi kameralarda çıkmış yani. Duydunuz mu olayı?
2: Yok abi.
0: Duyamazsınız tabii çünkü rüyamda gördüm dün akşam.

0: İnternetten alışveriş yapmaktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. O kadar zor geliyor ki, o kadar angarya bir iş gibi geliyor ki onlarla uğraşmak. Son zamanlarda hanım 2 lira internetten sipariş vermemi istiyor. Makul, yani bir şey diyemez. Aşkım, internetten işte şuradan çikolata siparişi verir misin? Çikolata da bir tek internette kalmıştı zaten. Özel bir kahve firmasının çikolatasıymış, aynı zamanda kahvesinden de sipariş verecekmiş filan. E tamam, verelim, vermeyelim diyecek halim yok ama o kadar zor geliyor ki. Allah'ım, o siteye gir, seçeceklerini seç, sepete at. Oradan ileri ileri ileri formları doldur. Bir yerde üyelik istiyor, üyeliğim yok.
1: Facebook'la devam etmek ister misin?
0: İstemem ama mecburum. Ay Allah'ım ya, doldur doldur doldur, ilerle ilerle ilerle. Ondan sonra kartınızın bilmem ne numarasını yazar mısınız? Kartını alırsın, bakarsın numaralar silinmiş. Göremiyorsun. Geri git, başka ödeme alternatifin var mı diye bak falan. Ne yapacağını şaşırıyorsun, böyle 2 saat onlarla uğraşıyorsun. Havale seçeneği var mı bakıyorsun, numaraları tek tek giriyorsun. Yanlış girmeyeyim diye o IBAN numaralarını itinayla kontrol ediyorsun. Kendi bankanın internet şubesine giriyorsun bu arada falan. Yani böyle ne için? Çikolata için. Basıyorsun, dekont bekliyorsun, dekont gelmiyor. Hayır, ödenememiş, yarın ödenecek, o zaman dekontu alırsın. Ertesi gün geliyor, ödeme yapılmış mı yapılmamış mı bunu takip etmen gerekiyor. Onlar ne yaptı, hangi kargoyla gelecek, Allah'ım. Nasıl bir çikolataysa.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα Τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı polis kurtardım. En korktuğum şeylerden bir tanesidir. Ya böyle bir şey yerken boğazına kaçması abi. Bir defa böyle bir sahilde dolaşırken arkadaşlarla, böyle sahilde bir yer var, bir bölge var. İşte orada çok güzel kokular gelir, seyyar satıcılar vardır. İşte mısırlar, şunlar bunlar, kokoreçler, köfteci vardır, dondurmacı vardır. Oralardan geçerken hep böyle lan ne yesem acaba falan diye aklımdan geçer. Bir gün uykuluk çekmişti canım. Ne tür bir insanın canı uykuluk çeker? Hadi dedim, arkadaşlarla oturduk, herkes bir şeyler yedi işte falan. Ben de bir uykuluk yiyeyim dedim arkadaşlar. Öyle pul biber atmış adam uykuluğun içine. O pul biber uykuluğu yerken boğazıma yapıştı. Soluk burma yapıştı. Soluk boğazım. Soluk ağzım. Soluk burnum. Abi soluk burma yapıştı var ya. Yani çok ilginç bir şey. Bilmiyorum hiç daha önce başına gelmiş olan var mı? İptal ediyor insanı arkadaşlar. Bir anda böyle kalıyorsun. Felçsin yani, hayat duruyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir tanecik küçücük bir pul biber soluk burnunuza yapıştığı zaman arkadaşlar sizi durduruyor. Hayatınızı durduruyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kaldım böyle. Dedim gidiyorum ben. Aklıma şunlar geçmeye başladı yani. Bir şekilde arkadaşlara ambulansa ihtiyaç duyduğumu anlatabilsem, acaba ambulans kaç dakikada buraya gelebilir ve yaşama şansım nedir falan senaryoları geçiyor aklımdan. Gittim ben ya, iptalim ben hani. Kilitlendim, dondum ya ben. Nasıl olduysa zar zor dakikalar sonra arkadaşlar ne oluyor lan falan dediler böyle. Zar zor toparladım. Yani sadece çocukların değil, büyüklerin de, yetişkin insanların da başına böyle şeyler gelebiliyor. Çok ekstrem bir şey tabii bu da. İşte bakkal abimizin de boğazına şeker kaçmış ya. Abi ben böyle kendine çok güvenip aa ne kadar kolay bir iş yemek işte, yiyorsun at ağzına gitsin ye değil. Bak onu yaparken bile bir dikkat çerçevesi de yapacaksın abi. Aceleci olmayacaksın. At ağzına gitsin lambur lumbur yemek yani değil. İşte zaman zaman çocuklar için endişeleniriz falan filan. Oğlum yavaş ye, onu vermeyeyim, şunu vermeyeyim. Kızım yavaş ye, şunu yemesin. Boğazına kaçar bilmem ne olur değil abi. Yetişkinlerde bile olabiliyor böyle şeyler. Böyle de çok güvenlik kamerası kaydı çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi bakkalın ağzını, nefes borusuna daha doğrusu çeker kaçmış. Ağzına kaçmamış da. Ondan sonra polis kurtarmış. Handlick manevrası. Ülkecek biliyorsunuz, ünlüyüzdür.

0: Bisikleti olanlar dikkat, limit belirlendiği ceza kesiliyor. Bisiklet, skuter, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter gibi taşıtları kullananların bilmediği düzenlemeler büyük cezalara neden oluyormuş arkadaşlar. Bir kere alkollü bisiklet kullanmak yasak. Daha önce bu tartışılmıştı. Alkollü bisiklet kullanan bir kişiye ceza kesilmişti. Ama bu motorlu taşıt değil, ne alaka falan gibi yorumlar yapılmıştı. Ama artık kesin, yani net bilgiyi yayalım. Bisiklette kullanamıyorsunuz alkollü şekilde arkadaşlar. Çeşitli miktarlarda cezaları var. Araştırırsınız, bakarsınız. Hiç araştırmanıza gerek yok yani. Sonuçta şey değil. Bakayım bakalım ceza ne kadarmış. Değer mi değmez mi? Dikkat etmekte fayda var. Evet. Aslında sadece bundan bahsetmiş. Ben hani bisiklet kullananların, scooter, bisiklet tipi araçları kullananların dikkat etmesi gereken maddeler, böyle bir liste beklemiştim yani. Ama sadece alkollü kullanmayın diyor aslında. Uzunca bir haber yapmışlar. Tek ana mesajı bu. Alkollü kullanmayın ona göre. Bu yani. Benden çıksın. Söylemiş olalım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Trafik beni biraz korkutan bir şey, tedirgin eden bir şey. Yani şu anlamda değil, mesela bizim buralarda her gün içinde bulunduğumuz trafikten korkmuyorum. Zaten her gün gidip geldiğimiz yerler, bunda korkulacak bir şey yok. Ama uzak mesafelere gidip gelirken böyle bir tedirginlik oluyor yola çıkmadan önce. Yani böyle çok büyük bir ölüm riski göze alıyormuşum gibi hissediyorum. Allah korusun herkesi trafik kazalarından. Ama yani haberlerde görüyoruz ya sürekli. Artık o bilinçaltıma işlemiş benim. Yani ben şöyle biliyorum ki bizim insanımız yollarda ölüyor. Dolayısıyla bizim insanımızın ölüm şekliyle ilgili bir şey yaşayacaksın yani uzun yola çıkarken. Ya oraya gidiyorsun. Trafik kazası yapacaksın diye bir şey yok illaki. Tabii ki başına bir şey gelecek diye bir şey yok ama büyük bir risk alıyorsun bak. Yani azımsanamayacak bir risk alıyorsun. Kendi aracında çıksan da sen kullansan da başkası da kullansa fark etmez. Otobüse de gidebilirsin. Uzun yolculuğa çıkarken böyle bir tedirginlik oluyor. Ne zaman herhangi bir yakınım uzun yola bir yere gidecek olsa yani böyle çaktırmadan onları vazgeçirmeye çalışırım. Tedirgin olurum çünkü. İşte şuraya tatile gideceğiz derler. Kendi aracımıza gideceğiz. Uçakla neden gitmiyorsunuz diye sorarım yani. Ne gerek var 8-10 saat yolculuk yapmaya bilmediğiniz yollar. Uçağa bineceksin 40 dakikada oradasın filan. Yani böyle ikna etmeye çalışırım. Ve insanlar neden korkmuyorlar trafikten anlamıyorum. Çünkü diyorum ya. Ya bizim insanımız yollarda ölüyor abi. Yani akşam haberleri resmen trafik kazaları üzerine kurulu biliyorsunuz. Bilmem nerede korkunç kaza, şurada can pazarı, tıra arkadan çarpan minibüsteki 15 kişi feci şekilde can verdi filan, tövbe yarabbim yani. Ama böyle bunları duymuyor muyuz her akşam haberlerde Allah aşkına yani. Ve dolayısıyla ne oluyor, bilinçaltına böyle bir tedirginlik, böyle bir korku giriyor. Bizim insanımız trafikte ölüyor, trafik böyle bir şey. Akşam haberlerinde seyrettiğimiz bu olayların yaşandığı bir yer trafik. Nasıl korkmazsın, nasıl korkmazsın, çok ilginç geliyor bana. İnsanların özellikle uzun yolculuklardan korkmuyor olmaları, sanki böyle şeyler hiç yaşanmamış gibi davranmaları bana çok ilginç geliyor.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

mı getirmiştim ötelerden? Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş. Varsın güversin, söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

kitaplarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca harika şarkıları eşliğinde yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün ilk bisikletimizden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Bir bisiklet. Belki kırmızı, belki mavi. Parlak sele, gıcırdayan pedallar, biraz büyük bir gidon. İlk bindiğimizde düşmüştük belki ama o düşüş bile özgürlüğün habercisiydi. Çünkü o bisiklet sadece bir oyuncak değil, kendi ayaklarımızla dünyayı keşfetmenin ilk simgesiydi. Mahallenin tozlu yollarında dönerken saçlarımız rüzgarla karışırdı. Yüreğimizse hızlatan pedallar gibi çarpardı.

Sevgili dinleyenler, hiçbirimiz bisiklete binmeyi kitaplardan öğrenmedik. Babamız ya da abimiz arkamızdan tutar, devam et bırakmadım derdi. Ama bir an ellerini çekerdi ve biz fark etmeden sürerdik. O an kendi başımıza ayakta kalmanın bir mucizesiydi. Her düşüş biraz cesaret, her yara biraz gurur demekti. Şimdi o ilk dengeyi bir hatırlayın. Aslında hayatın tüm dengelerini orada öğrendik biz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Senin kahramanıydı bir kere. Her dönüşte bir binebilir miyim cümlesi, her turda bir kahkaha. Kimi seleyi yükseltirdi, kimi zil takardı, kimi jantlarına renkli kurdeleler bağlardı. O tur atmalar aslında çocukluğumuzun sosyal medyasıydı. Paylaşmak, göstermek ve birlikte eğlenmekti. Şimdi yollar kalabalık ama o mahalle turunun keyfi bir daha hiç bulunamadı.

Seleye dantel örten annelerdi efendim sıra. Anneler, ah anneler. Bisikletin sele kısmına küçük bir dantel, bir örtü koyarlardı. Terleme derlerdi ya da sadece süs olsun diye koyarlardı, bilmiyoruz. Çünkü her şeyde biraz zarafet, birazcık da özen vardı. O dantelin ucundan rüzgar geçerdi. Sanki o da çocukluğumuzla yarışa katılırdı. Şimdi danteller vitrinlerde kaldı ama o detaylar sevginin sessiz şekilleriydi aslında. Kırık plak devam ediyor.

Yenilik Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. İlk bisikletimizden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Bir anda zincir atardı hatırlayın. Pedallar boşa dönerdi. Her yerimiz yağ olurdu. Ama o bisiklete tamir etmek büyük bir zaferdi. Ellerimizi silip pedala bastığımızda kendimizi tam bir usta gibi hissederdik. O zaman öğrendik. Hayatta da bazen zincir atar ama biraz sabır, biraz çaba, yeniden yola devam et.

İlk bisikletimizden bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Bir bisiklet evde yıllarca el değiştirirdi. Önce ablanın, sonra abinin, sonra bizim olurdu. Rengi solar, sele yıpranır, pedallar gıcırdardı ama o bisikletin değeri hiç düşmezdi. Çünkü o bisikletin her çiziğinde bir anı, her jantında bir kahkaha saklıydı. Herkesin bir ilk bisikleti olur ama bazen o bisiklet bir ailenin ortak hikayesi oluverir.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

plakta harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. İlk bisiklet diyoruz efendim bugün. İlk bisikletle çekilen bir fotoğrafınız mutlaka vardır bir yerlerde. Belki siyah beyaz, belki solmuş bir albümde. Üzerimizde şort, yüzümüzde tarifsiz bir gurur. O an küçük bir insanın büyük bir özgürlükle tanıştığı andır. Şimdi o fotoğraflara bakınca sadece bir çocuk görmüyoruz. Hayal kurabilen halimizi görüyoruz aslında.

Sevgili dinleyenler, şimdi şöyle bir gözlerinizi kapatmanızı istiyorum sizden. Bisiklet sürerken duyulan o rüzgar sesini tekrar duymaya çalışın. Sanki bize bir şey fısıldardı. Devam et, korkma, yol senin. O fısıltıyı duyan herkes biraz daha hızlanırdı. Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değildi. Çocuk kalbimizin kanatlarıydı aslında. Rüzgarla yarıştığımız o günlerde aslında kendimize doğru pedallıyorduk.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Bugün ilk bisikletimizden bahsettik. Bisiklet bize çok şey öğretti aslında. Düşmeden denge kurulmaz, korkmadan yol alınmaz, pedalı bırakınca yol biter. İlk bisikletimiz hayata dair ilk öğretmenimizdi. Şimdi o bisikletler belki paslanmış, belki bir garajda unutulmuş ama bize kattığı özgürlük hissi hala içimizde bir yerlerde dönüyor çocuk kalbimizle birlikte. Bunu unutmayın olur mu? Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

Bugünlük biz Ayrılan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Haftayı da kapattık artık. Malum hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni
6: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 0 35 98 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يعمل عنده المؤسسة.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.